resim çizip de geçtim. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

kaçardım kendinden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer, ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Bir köpeğe dokunmanı sevgiyle bak.

duruşun, yüzünde açan kızıl gülleri sevdim. Çünkü sen Atlantis'tin, sebebindin. Çünkü sen 20.000 yıl önceden kaderimdin, sevgimdin, duygularımdın, çayır çimenimdin. Bir çift kuşumdun, serçemdin. Çünkü sen ören gözlerin, çiğdem çiçeğim, kırık kanadım, seven gülüşlerimdin. Ve sen arruh musun diyen çekik gözdüm, kadınımdın, kadınım. Okyanusa düşmüş yüreğim boğulmazdı, tuzlu sulara parmaklarına dokunsaydın eğer. Bir salıncakta sallanmadan hayata, bilemeden bir kere attı karıncaya ve kayamadan kaydıraktan aşağı. Sonra gülemeden bir palyaçonun yüzünde, el ele tutuşup yürüyemeden sen de hayata. Dokunmadan bir güle, bir de ellerine, bir de gözlerine bakamadan ölürse. Nazlı kulum, ürkeğim, ceylanım, yalnızım, yabanıl türküm, inadım, öfkelim, isyankar. Hadi tut ellerimden, ufka beraber bakalım. Beraber özleyip, beraber sevip, beraber yaşayalım. Kahrım bizden uzak olduğu iklimlerde. Hadi tut ellerimden, üzülme, hadi dert etme, tüken. Kalbi yaralı, kaşı karalı ceylan, bu alemi çoktan terk ederdim. Bütün sokakları, caddeleri, şehirleri, ülkeleri yakmak,

soluğunu aldığın anda ve her göz kapağını açıp kapattığında, yani kalbinde yaralı ceylan yanı başında, dizlerinin dibinde, sağlıkta, hastalıkta, sevinçte, kederde, yani her anında yanında. Yine unutma kızılım, yeter ki seslen, çığlığın olur gelirim. Yeter ki sen hede, yakar yıkar ölümlere bu canı atar gelir. Biliyorsun sen benim son kadınım, sen benim aşkım, sen benim canım, sen benim her şeyimsin. Seni sevmek mi? Bilsin, ölürüm.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sen. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sen. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor annem? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor annem. Kaç bayram geçti, öpemedim elimi. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerin. Büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim anne. Ateşi söndüremedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim.

Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime.

Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim, hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı, ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı, her şey bir tarafa, her şey bir tarafa. Dualarını özledim anne, dualarını. Sen anasın, sen anasın anne, ağlarsın. Beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz

0: seçtiğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12
2: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyeti.

0: Servislerimizde inci halı yıkamada 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
0: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yap

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da.

0: Hazırlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme...

fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik, çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlık

İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik, çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.
0: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı,

Kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik.

doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik, çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 8028. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşam.

0: biz.
1: Bu kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suç.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeysin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Hayallerinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: sefam olsun.
1: Çocuk çok tatlı bir çocuk. Girginliği güzel. Sesi güzel, nameleri güzel. Valla tanıdığıma çok sevindim. Tekir.
2: Murat'la gönülden gönüle.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde güzel bir hafta sonu dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Cümlenize sevgiler, selamlar. Cesaretlerinde abilerim. Kardeşim.

kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de saygımı, sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir gününüz, kazasız belasız gönlünüzce güzel bir hafta sonu dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimizin kayıt mesajlarını 9:05-10 geçeye kadar paylaşacağım. Hemen akabinde WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı sırasıyla gecenin ilerleyen saatine kadar, hemen akabinde de SMS mesajlarınızı da bu haftanın son Murat'la Gönülden Gönüle programımızı kazasız belasız inşallah sonlandıracağız. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracınıyla aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım kanım aslan dayım Ömer Çörek, Gapu Ahmet Bağcı ve derlisi Baran Bağcı, can dostum Guru Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Mete, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan Oğlu, Yunus Kara, bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim, başta Devran, Karahan, Görkem, Ak,

Üst Kaleli Müslüm, Api, Mehmet Ildız, Volkan, Fırtına, Adem Kocapınar, Veysi Şimşek yani Goştu, Selman, Şahin, Kemal, Demirel, Hüseyin, Tilev, Ege Akkoyun, Ege Yalnız, İsmail, Şahin, Ali Düzdek,

Volkan Fırtına, Doğukan Bulut, Kaleri, Müslüm, Abi, Mehmet Ildız, Ege Akkoyun, Ege Yalnız, Görkem Akgül, Taha Özkaya, Çağdaş Hep, Bektaşoğlu, Atakan Ecellioğlu, Veysi Şimşek, bu derlere bin selam olsun, Uygar Doğanay'dan vuracaklar biliyorum, bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracılığıyla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efecan Taş, Emre Yücel, Erhan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyah Benten'le de dileğim, bu derdere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. İstisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm bayraklı çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu A4 koçtan Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin. Aleykümselam Çağatay kardeşim. Başta kardeşim olan Efe Güçtekin, Murat Atsız, Hüseyin Mızrak, Kasım Demirci, Serdar Kaya, Murat Kanlı, Cem Güler, Şahin Kaya, Birol Çiçek, Deniz Karaba, Göksel Elçioğlu, Umut Emre Avcı, Emre Can Çakar, Erkan Bayışın, Mehmet Katrancı ve aynı koğuşta kader birliği yaptım. Mazlum Şengül, Ömer Faruk Çam, Ali Ataköy, Murtaken'in yıldızı Ali Koyuncu, Mehmet Sert ve Tenekeli'den bir can kalın damara. Ben 4 nolu A4 koğuşundan Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin. Yeniçamlık'tan rahmetli Örsan, Kırp Kuruçaylı, Ali Ateş, Murat Uras, Can Çeliktaş, Hasan Gaşta, Uğurcan Bebek, Mehmetcan Öztürk, Tuna Dinç, Yamanlardan Ümit Şahin, Emircan Yolu, Burak Yolu, Cihan Çelik, Eskiçamlık'tan Öcü Özgür, Otken, Akın Gümüş, Hasan Burak Oğul, bu canlara bin selam olsun. Ben Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin. Herkes bir bedel ödemiş, sanki biz veresiye yazdırdık. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B12'den Gültepe'li Sercan Merdenkli. Aleykümselam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim maşallah tez korkmaz. Onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem Meto, Vedat Adıgüzel, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efrahim Güneş, Taha Yasin Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert As, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B12'den maşallah tez korkmaz. Aleykümselam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş, onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat Adıgüzel, Adem Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batıhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulundum amcamın oğlu Halil Tez Korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun Tez Korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derdesi Filiz Özyaşin, insanları tanımak için bütün içtenliğini ver ama sevgini değil, çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 Koğuş'tan Polat Denerli. Aleyküm selam Polat kardeşim. Başta kıymetli abim Azat Özışık olmak üzere değerli amcam Fuat Yüce, dayım Yıldırım Sütçü, Fatih Fırat Özışık, Murat Ferhat Şahin Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan Devran, Yüksek Gürcan Akça, Abdullah Yenince, Mehmet Demir, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Sait Sayım, Ozan, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Emir Kızılay, Aytaç Ulu Aç, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da Yatmakta Olan iki Gözüm, Buket, Polat, Burçin, Çolak, Hazar, Yıldız'dan Bilsen şarkısı, abim Azat Özışık ve bu tüm derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Zekican Palı. Aleyküm selam Zekican kardeşim. Başta kıymetli abim Azat Özışık olmak üzere amcam Fuat Yüce, dayımız Yıldırım Sütçü, Yasin Yurt Yapan, Tahsin Vardar, Murat ve Ferhat Şahin kardeşler, Muhammed Yılmaz, Şenol Tanha, Kamil Çatalar, Osman Barış, dostlarım Polat Denerli ve Sadık Dönmez, Okan Erbaş, Berat Balta, Hatip Önkol, Selami Arman ve Kadın Kapalı'da Yatmakta Olan Buket Polat ve Burçin Çolak, bu derlere selam eder. Müslüm Gürses'ten Haberimiz Yok şarkısı.

kıymetli abim Azat Özyeşik ve tüm koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Okan Erbaş. Aleyküm selam Okan kardeşim. Kıymetli abim Azat Özyeşik başta olmak üzere ve abim nazarında kıymetli olan Mehmet Fatih ve Fırat Özyeşik, Güney Yılmaz Sak, Mert Eko, Kahraman Mazlum Aykut, Ogün Özdemir, Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Sinan Da, Emre ve Tufan Sürget, Ersan Kır, Erdoğan Terzi, Cüneyt Çetin, Sinan Yoldaş, Devran Yüksek, Resul Yıldız, Nuri ve Mehmet Ersarı, Fırat Çenek, Ezgin Oğuz, Doğukan Aksoy, Seyitan Bozbey, Sertaş Dalkır, bu kıymetlerime abim Azat Özışık nazarında selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Başta değerli abim Azat Özışık olmak üzere dayım Yıldırım Sütçü, Fuat amcam, Yasin Yurt Yapan, Fatih Özışık, Fırat Özışık, Taşkın Ereftos, Şahçıyan Kurt, Güney Sak, Halil Üzzek, Ertan Nayman, Apo İlba, Şehmus Akgün, Cüneyt Çetin, Resul Yıldız, Sinan Yoldaş, Devran Yüksek, Doktor Zeki Kaya, Sinan Dağ ve Ezgin Oğuz. Bu kıymetli abi dostlara ve abim Azat Özüş Ahmet Kaya'dan Yar Berke türküsü Muhammed Yılmaz'dan armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Bornova Mevlana'dan Enes Özen. Başta aslandayım. Umut Türk, kıymetli büyüğüm Hüseyin Kürgen, aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceyhan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halise Ettan, Ercan Ertan, Yiğit Şanalcı, Yusuf Yurtan, Özgür Geçtirmez, Oğuz Erenda, Aytuğ Gürenç, Şeytan Hüseyin, Aras Furkan, Yanık, Minik Ali, Ören Kızılöz, Halil Türksever, Emir Yula, Ahmet Uzunoğlu, Bervan Demircan, Melih Şener, akabinde Alsancak'tan Erçan Artan, Aslanlar Aslanı, Dedem Halil, Evren İki Gözüm, Ayhan Enes, Menemen C6'da yatmakta olan Hasan Yardımcı dostuma, son olarak T1A13 koğuşunda olan İki Gözüm Hasan Pehlivan'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Bu canlara hicyandan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşunda bulunan Bayraklı Çay Mahalleden İlçen Avcı. Başta aslandayım. Umut Tür derli büyüm Hüseyin Kürgen, akabinde Alsancak'tan Ercan Artan, aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Halit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, aslan kardeşlerim Oğuz Eranda, Özgür Geçtirmez, Eren Sezer, Ercan Artan, Aytuğ Gülenç, Şeytan Hüseyin, Aras Onur, Aydan Furkan Yanık, Ahmet Uzunoğlu, Berdan Demircan, Emir Yula, Yusuf Yurtana, aslan dedem Halil Evren, derli dostum Ayhan Erez ve Afyon'da yatmakta olan dostum Koray Yaman'a bin selam olsun. Zindanlardan yazıyoruz, saraylarda buluşacağız. Bu canlara Ahmet Arslan'dan Üryan Geldim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşunda Yeni Bostan Ahmet Tuzunoğlu. Başta kıymetli dayım Umut Tür derdi, Melih Kürgen, aslan abilerim Özgür dayının baykuşları, Görkem Şambal, Haklı Özkan, Salim Temel, Sedat Ceylan, Yiğit Şanalcı, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, aslan kardeşlerim Özgür Geçtirmez, Şeytan Hüseyin, Aras Aytuğ Gülenç, Yusuf Gürtan, Buradan Yanık, Enes. Akabinde Ercan Artan, Dalgalı Deniz'de bana kaptan olan Ayhan Erez abime de selamlar olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Meremenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır Yiğitcan, Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo, İlba, Utku Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleykümselam kardeşim benim.

0: Aleyküm Murat abi, ben İkinoğlu A12 Koç'tan Kadir Törnağımı der. Timsa aleyküm selam Kadir kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Caddem, Mahmut Ece yani Kıyıcı, Tolga Cem, Ayna, Ünal, Ak Yıldız, Serdar Durmuş. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Sizleri seven sayan dostunuz Kadir Törnağımı der Timsa. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koşulan Kadir Tör namı der. Timsah benim için değerli olan abi ve dostlarım Doğan Kurt yani Nijya, Hüseyin Belge yani Cadde, Mahmut Ece yani Kıyıcı, Tolga Cem Ayna, Ünal Ak Yıldız, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Reste, Nurullah Akın, Yusuf Ezirkan, Enes Gültekin. Her şey bittiği zaman biz düşmanlarımızın değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlarız. Bu ismini saydığım abi dostlara benden 1000 selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namı der Timsah. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koşulan Kadir Törnağımı der. Timsah farklı kurumlarda yatmakta olan başta abim Beşir Acar olmak üzere can kardeşim Baran Değirmenci yani küçük Timsah, aslan dostum Fırat Korkmaz, can dostum Kadir Tosun, Gafo, Ahmet Bağcı, Fatih Özçakır, Muharrem Erciyaz, Azat Başbağ, Ercan Sadık, Emre Bakaş, Vahap Aksoy, sizleri seven sayan Kadir Törnağımı der Timsah. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 A12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Ak Yıldız. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım ve de abilerim başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Adem Kaya, Erkan Erdem, Hakan Öznur, Emirhan Yiğit, Murat Yolluk, Berkan Odabaşı, Özgür Yolluk, Serkan Yapıcı, Serhat Arıçam, Ahmet Can Öztürk, Cem Altunbay. Tüm Menemen Asarlık çocuklarına selamlarım Baki'de. Ve can dostum Hüseyin Belge'de ve Kadir Namala'da bu şarkım armağan olsun Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 A12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Ak Yıldız dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, can dostum Hüseyin Belge yani Cadde Menemenli, Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fatih Tomurcuk, kıymetli abilerim Serdar Durmuş, Cevdet Barışcan, Yusuf Ezirkan, Nurullah Akın, Tolga Resne, tüm dostlara selam olsun ve bu Hüseyin Belge ve Doğan Kurt'a şarkım armağan olsun Yıldız Silbe'den kafam hafif dumanlı. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 A12 Koşulan Doğan Kurt namı der Nici. Aleyküm selam Doğan kardeşim. Can dostlarım Hüseyin Belge namı der Cadde Ünal Ak Yıldız Menemenli Mahmut Ece Kadir Tör yani Timsah, Cevat Çarka ben Doğan Kurt yani Nija ve de değerli ailem Ruhat ve Kadir Üstündağ Gencay Üstündağ Murat abi can dostuma Ruhat Üstündağ'ın sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz. Bu arada ailemin kralı Engin Avşar ve de Gencay Üstündağ bir parça armağan olsun Ünal Ak Yıldız ve de Hüseyin Belge'ye de armağan olsun Ahmet Kaya'da. Dostum dostum güzel dostum şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TBR-A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kuruç aile Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşla kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Ethem Karatepe, Ethem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım bakidir. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki bizi bir dostlarımız bilsin dostumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. T2B10 koğuştan yatan Yiğitcan Akgün, aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım. Can dostum Ekrem Güneş olmak üzere. Sertaş Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzeni Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin, Gezek, Sertaç, Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evren. Bu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka delilim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.

T4 Aki Doğanlar Koğuşu'nun lideri Kral Mümin Doğan, benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan oğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3 B6 Koğuşu'nun lideri önderi iki gözüm, yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3 B18 Koğuşu'na köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuşu'na selam olsun, benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum, yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz, Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altı Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adem

0: Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatmaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tanrıver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyna dahiliz. Ben T4, A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım, babam Mümin Doğan, liderim Aslan abim Emrah Doğan, A abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir, benim de değerli olan can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi Salih, Dursun Emircan, Yatağan Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Yümincan Doğan, T3B6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

0: Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl başta sana selam olsun. Ben Tevira 20 Koç'tan Emirhan Dinçer. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Canlarım kanlarım olan başta Foça'da bulunan canım amcam Serkan Dinçer, Emircan Dinçer. Tevki'de bulunan amcam Emrah Dinçer, İpan Dinçer. Kuzenim Emrah Dinçer, Afyon'da bulunan kuzenim Satılmış Dinçer. Aksar Açık'ta olan amcam Çağlayan Dinçer. Kadın Kapalı'da bulunan bütün Dinçer ailesine selam olsun. Ayvalık Kadın Açık'ta bulunan annem ve canım nenem, kalbimin sahibi canım eşime de selam olsun. Bugün değilse elbet bir gün özgürlüğümüze kavuşacağız. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Sizi seven Emirhan Dinçer. Murat abi bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Hava Öğüt'ten yokluk belası. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Necati Gülen. Aleykümselam Necati kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Can kardeşim Emirhan Dinçer, Tuncay Çelik'te Asil Çalışkan, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, B10 Koğuş'una bulunan Erdi Buhan, 6'da bulunan Sergen Erdem'le Özgür Büker, C18'de bulunan Barış Oğlan Kütahya, T1'de bulunan Süleyman Taşer, 4.0'da bulunan Yalçın İvru Mustafa Öğlü, bu canlara selamlarım bakidir. Kimse bizim suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm Murat abi, başta sana selam olsun. Ben T1A20'den Kuruçaylı Emirhan Dinçer. Canlarıma hitaben başta Necati Gülen, Yasin Açık, Çamdibili Emrah Gürbüz, A3'te bulunan sevdiğim abim dostum Hakan Yavaş, B11'de bulunan Fırat Gizgin, Erkan Ecellioğlu, Murat Değirmencioğlu, C9'da bulunan Tatü İsmet Tari, B10'da bulunan Erdi Buhan, Batuhan Üçdemir, 6'da bulunan Sergen Erdemli, Özgür Büker, bu canlarıma selam olsun. Çakalların güçlerini kalabalıktan alır, aslanlar ise yalnızlıktan alır. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun Emirhan Dinçer. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C2'den Serdar Üç kardeşler. Namı der Zeus, aleykümselam Serdar kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım ve kardeşlerim Serhat Eser, namı der Joker, Arap Aykurt, Caner Akmeşe, Mert Akar, Aydın Kaya, Onur Eker, Mazlum Sevimli, Engin Çelik, Mehmet Elmastaş, Feyyaz Koşaner, Ramazan Yördemli, Balıkçı Ramo, Murat Demirkıran, Şımarık, Fırat Durmuşoğlu, C3 koğuşunda bulunan Oğuz Gezer, Murat Bozkurt, Vanlı Varizdayı Çerkez ve bir de B17'de bulunan dostlarım İsmail Uygur, Memoli, Cafer Şalvarlılar, Çelebi Koyun, Tayfun Gençler, Barış Malta, beni tanıyan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Murat abi dostlarım Ahmet Kaya'dan dostum armağan olsun Serdar Üç kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C2'den Eski Çamlık'tan Ramazan Yöndemli. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Kader birliği yaptım derli abilerim Serdar Üç kardeşler, namı der Zeus, Serhat Eser, namı der Joker, Arap Aykut, Mert Akar, Onur Eker ve kardeşlerim Murat Demirkıran, namı der Şımarık, Fırat Durmuş olur, namı der Hayalet, Engin Çelik, Mazlum Sevimli, Mehmet Elmastaş, Minik Eren, C9'da yatan abim Yunus Yördemli, Kadın Kapalı, B11'den Sultanı, B11'in Sultanı Fatma Demirkıran radyo başına. Yaşama sevincim, hayattaki tek gerçeğim. Seninle beraber geçirdiğimiz 9 sene 1 yıl daha ekleniyor. Gelecek yılları ailecek özgür günleri yaşamak dileğimle, nice mutlu ve güzel yıllara seni seven Balıkçı Ramo, Derya Bedavacı, Sendin Sen şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Baki Yep Bektaşoğlu. Aleyküm selam Baki kardeşim. Canlarım Bahtiyar, Mesut, Serdar, Çağdaş, Baki, Soner, Yunus, Birol, Umut Hep Bektaşoğlu'na sabır diliyorum. Tahsin ve eşi Aleyna Hep Bektaşoğlu. Bugünler elbet geçer. Tahsin, Gizem ve Salih Hep Bektaşoğlu'na sizleri seviyorum. Kız kardeşim Kader ve eşi Doğan Şit. Kızları Mehtap Şit ve İdoş'um, Aytuş'um, hepinizi çok çok seviyorum. Ve canım eşim Meda Hep Bektaşoğlu. Seninle cennet ve cehennem ikisinde de varım. Murat kardeşim şarkımızı çalarsan eşim ve beni çok mutlu edermişsin. Çok mutlu edersin. Murat Şampınar'dan seviyorum seni. Hem de denyolar gibi. Gece söz, biz ne altınız ne tenekeyiz, sade bir gümüşüz. Değerimizi biliriz. Hapishanede yatan tüm yürekli delikanlılara selamlar olsun. Baki Hep Bektaşoğlu.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben T4 Aikido anlar koşulan Emre Ateş, benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido anlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Sadi Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayas, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emre Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derneği Murat Akta, Yılmaz Akta, Halil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahve fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 Aikido anlar koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan, seni tanıdım, bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın

0: karakterleri başta Teşbi Altı Koğuş'taki Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, Gözü Kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümin Can Doğan, Gece Yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri Kral Babam Emrah Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan. Sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım. Başla A abim Emre Doğan. Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre, Buhan, Salih Dursun, Adilcan Hep Bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve Kral Babamın değerlileri. Lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümin Can Doğan, Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: 541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 Koğuş'tan Efe Genel. Aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Bu dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çak sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abileri, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sorun. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol.

Ben T4 ve 3 koğuşundan zımba. Azizcan Yatmaz, aleyküm selam Azizcan kardeşim. Koğuşumda bulunan dostlara hitaben başta Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Cemilcan Tuncel yani CCT, Tilki Tahir Kılıç, Tetik Mert Kaleli, Kopu, Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık Altun, Ahmet Altunbaş, Hızlı Meydancı, Eserdoğan, Beşir Fidan, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sezer Oyanık ve T4A3 koğuşunda bulunan Paşa kardeşim Beton Şevket Vazgeçtim'e bin selam olsun. Ben kendi içimde kopardım kıyameti. Bu saatten sonra ateş olana yaşatırım cehennemi. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz. Buradan farklı kampüste bulunan dostlara hitaben başta canım olan Beton Şevket Vazgeçtim, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştem Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tati İsmet, Tari Yusuf İstanbul, Tahsin Serdar Çağdaş, Hep Bektaş oğlu Kadir Demir Devran, Yüksek Onur Sara, Namıder Şaşo, Gökhan Sara, Engin Can Güler. Bu ismini saymış olduğum canlara ve tüm Çukur Mahalle çocuklarına bin selam ederim. Eğseydik çok kapılardan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çukur Azucan Yatmaz. Selamünaleyküm Halo Murat Bingöl. T4B3 koğuşundan Zımba Azucan Yatmaz. Farklı akvaryumda bulunan dost abi kardeşlere hitaben. Osman Sakırga, Emrah Sürget, Alman Kadir, Emre Sepetçi, Mali Acar, Yıldızlı, Muro Dersimli, Fırat İmrak, Mert Ali Üçüncü, Zazi, Fırat Özyaşık, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Yavuzhan Çalı, Barış Mümincan, Doğan Taner Deringöl, Yavuz Bal, Cahit Alkan, Siti Ahmet Acar. Bu ismini saymış olduğum dost abi kardeşlere selamlarım her daim. Baki de geceye bir söz bırakıyorum. Büyük balık küçük balık devri bitti, düşeni yeriz. Bizi avlayanlar olmasa da tanıyanlar var. Değerli abim Murat Bingöl, ben 4 nolu B3 koğuşundan Sedat Sağlam, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Zımba Azcan Yatmaz ve canımız kanımız Beton Şevket Vazgeçtim abi dost kardeşlere hitaben. Murat Ayata, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Rüstem Salih Erduraklar, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleri, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Eser Doğan, Baran Savur, Cemilcan Tuncer yani CCT, Azat Yatmaz, Yılmaz Güney Sak, Tatü İsmet, Tarif Baver, Başkan Yusuf İstanbul, Ramazan Koyuncu, Emrullah Öndeş. Bu canlara ve şerefiyle yatan bütün mahkumlara selamlarım bakidir. Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Hayat sana cüret ettiği kadar cömert davranır. Aslan gibi yaşayın.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façal abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan, başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı Şimmer Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin. Ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan. Kimseslerin babası abim Emrah Doğan. Abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat edelim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah.

Allah'ı biliriz. Ben T4A2 Doğanlar Koşulan Adem Kaya. Benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan. Sana can değil canlar feda olsun aslan babam. Her daim bu evladın senin yanında. Can abim idolüm Emre Doğan. Canım kanım abim Cihan Kaya. Benim derdim olan aslan kardeşim. Big Boss Barış Doğan derli kardeşim Fafi Salih Dursun. Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan Canlar, Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, Can abilerim, Emrah Doğan, Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle bir umuttur burada yaşamak umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak sevgi ve saygı. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Cihan Kaya. Benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan. Sana can değil canlar feda aslan babam. Benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan. Emsalsiz Big Boss Barış Doğan. Canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya. Fafi Salih Dursun. Ferhat İştek. Güner Uyar. Emre Buhan. Adil Can hep bildiği kadar Akgün. Baran Kılıç. Ahmet Ayaş. Emre. Emrah Demir. Ferdi Meşe Koparan. Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, Kralın Derleri, abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız. Hepsini gördük, bizi hapiste zindanla korkutamazsınız. Hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Aleykümselam Cemilcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Azican Yatmaz ve derdimiz olan Beton Şevket vazgeçtim abi kardeş ve dostlara hitaben. Murat Ayata, Tepecikli Rüstem, Erduraklar, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Koppo, Oğuzhan, Aslan, Tetik Mert Kaleli, Beşir Fidan, Faruk Sağlık, Eser Doğan, Ahmet Altunbaş, Baran Sabur, Osman, Portakal, Sıraç, Oral, Sezer Oyanık. İsmini sayıp sayamadım tüm dostlara bin selam ederim ve Azucan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Güç zalime, yetki acize, para namerde, silah korka geçerse dinden bozulur, düzen bozulur ama mutlaka adalet tecelli eder. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan bulunan Maki, yani Yiğit Satak. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Başta aslanlar aslanı, reis dostum namı der zımba Azucan Yatbaz, aynı koğuşta bulundum dostlar. Beton Şevket vazgeçtim, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemilcan Tuncer, yani CCT. Rüstem Salih, Erduraklar, Emre Aslan, Mamican Savcı, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Tilki Tahir, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Emre Sepetçi, Onur Camgöz, Fehim Arı Hoca, Sinan Yoldaş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim ve gece Azucan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Tilki'yi canından eden parlak postudur, insanı sırtından vuran hain dostudur. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben T4B3 koğuşunda yatan Kemal Paşalı Kamil Atak. Aleykümselam Kamil kardeşim. Burada bize reislik ve önderlik eden canım kardeşim Azucan Yatmaz başta olmak üzere ve aynı koğuşta yattım abi kardeşlere Beton Şevket vazgeçtim, Sedat Sağlam, Rüstem, Erduraklar, Tenekeli, Murat Ayata, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Kuruçeli Doğan, Bineker, Ahmet Altunbaş, Emre Aslan, Nameder, Ciz, Ozan Demir. Bu ismini saymış olduğum abi kardeşlerime selamlarım. Baki de son olarak geceyi Azucan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Benim için ne düşündüğünüz umurumda değil. Yaşantı benim, dedikodusu sizin. Sinsice düşman, gizlice hayransınız zımba. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Mamican Savcı. Aleykümselam Mamican kardeşim. Başta uğruna canımı vereceğim reisim, dostum, canım, kanım olan zımba Azucan Yatmaz ve derlimiz olan Beton Şevket vazgeçtim. Ahmet Altunbaş, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tilki Tahir, Rüstem Erduraklar, Yiğit Satak, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı,

Eser Doğan ve farklı koğuşlarda bulunan Fikret Dost, Fehim Arı, Muhammed Yenigün, Sinan Yoldaş, Ayhan Eres ismini saymış olduğum dostlara selam ederim ve son olarak Reis Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Murat kardeşim, benim hemen C5 koğuşundan Hişman Alabay. Aleyküm selam abim benim. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulunduğum kardeşlerim Muhammed Cihat Polat, Devran Gür ve Taner Koçkeser, Uğurcan, Cengiz, Mustafa Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Muhammed Cihat Polat. Aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koçkeser, Uğurcan, Cengiz, Derman Gür, Mustafa Göktaş, Emir Selçuk, Ekin, Kemal Uluç, Serkan Uluç, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Candan, Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Hece Herdem'den Tutuşur Dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Devran Gür. Aynı koğuşta bulundum başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Saner Koçkeser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şaklak ve tüm canlara ve ismini yazamadım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi, sağ ol Devran kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser. Aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluç ve farklı kurum koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay. Tüm bu canlara selam olsun Azer Birbir'den. Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Uğurcan, Cengiz. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Devran Gür, Taner Koçkeser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korol, Mustafa Göktaş, Şimen Tepeli, Reber, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Uluç, Kemal Uluç. Tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş. Aynı koğuşta bulundum başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Evren Gür, Taner Koçkeser, Beytullah Demir, Taşkın Eleftoz, Arman Eleftoz, Latif Can Doğan, Boran Doğan, Mustafa Gezer, Edip Sabancı. Tüm bu canlara selamlarım bakidir. Eyüp Han'dan Su Misali şarkısı tüm abi dost kardeşlere armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak, Yusuf Enes, Bozkurt Atalay, Atıcı Alican, Yaşar Berkay, Yurdakul, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben TKA17'den Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık. Düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Serhat Afşar ve kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a, Çakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman ise sadece sabır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Serhat Afşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan Bahri, Serkan İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emrecan Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Murat abi ben TKA17'den Serhat Afşar aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan Resul Kartal, Ozan, Ahmet Kartal, Burak, Nazik, Yusuf, Yıldız, Kadir Pehlivan, Yusuf Kaya, İbol Sil, Ahmet Sil, Alican, Coşkun, Yiğit, Aydoğmuş ve ismini yazıp yazamadım unuttum tüm abi kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan kardeşim Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere can kardeşim Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah, Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna, Kadir, Ersu Bornavalı, can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir. O yüzden cesur olun. Ben Ağralı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığınıyla aynı kurumda bulundum. TKA14 koğuşuna bulunan can bağım ve kan bağım olan Hasan Can Toğrul yani Maviş Aslan amcam can kardeşlerim. Mertcan Ayak, Çakır Sarsılma, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan bağım ve can bağım olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Afşar Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygısız, Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan Bahri, Ersin Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Serhat Afşar ve Mustafa Gül çavuşumuz Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygısız, Aliş Emen ve kardeşim Uğur Koca'ya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4A2 Doğanlar koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan Ağar Reis Emre Doğan.
Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve Kralın Değerli Çocukları ve Kirveleri, Kimsesizlerin Babası Emrah Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akla, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim, Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar Koç'tan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözü Kara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Mesut Turan, başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim.

0: Big Boss, Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adilcan hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan, Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mamin Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, Yeni Mümincan Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emircan Yatan. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de özdedem Kral Mümin Doğan. Dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem. Benimle aynı kaderi paylaşan başla ağdayım Emre Doğan, Can abim, Big Boss, Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi, Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral Dedemin Derleri, Abilerim, Lider Abim, Emrah Doğan, Gözü Kara, Façalı Abim, Erkan Doğan, Dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım, Vural Üssün, Kralın Kirvesi, Köylü Baba Dergahı'ndan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Köylü Baba Dergahı'na selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Eskişehirli Baran Kılıç, Kadın Kapalı'da Yatan, C9'daki Dilan Radyo Başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşur. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Aleyküm Murat abi, ben T4 A8 İbo Akbaş yani köfte. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan olmak üzere abi dost kardeşlerim Orhan Yacıcan abim Sait Sayım Doğukan Erdoğan Bedri Mehmet Doğan Feyyaz Azat Delikanlı Anıl Gürkan Eren Köse Yusuf İslam Boğa Tatü Dayı Emre Aslan Önder Oktay Harman ve ismini söyleyemedim. Tüm dostlara selamlar olsun. Ferhat Arslan abim der ki bütün yüzleşmeler insanın canını yakar. Metin Akbaş'tan tüm abi kardeşlere selamlar olsun. Murat abi ben T4 A8'den İvo Akbaş yani köfte aynı kampüste bulunan abi kardeşlerim olmak üzere Can abim Ekrem Birlik, Canlarım Çınar Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Yusuf Tokay, Murat Ayata, Yusuf Duran, Arda Gayret, Oktay Şaban, Can Elitaş, Yusuf Güler, Mert Altekin, Ömer Şahin, Sıraç Kahraman, Uğurcan Bıçakçı, Batuhan Uğurcan, Doğan ailesi ve ismini sayamadım. Tüm dostlara selamlar olsun. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gattar Haso yani Hasan Sadi oğlu. Öncelikle T212 adaletini sağlayan dayım Celal Aslan, Ahmet Aslan, Yusuf Çiftçi, Osman Göçmen, Kaan Coşkun, Ercümen Tamer, Çimentepe'nin gülü, Oğuzhan Özdemir namı der, Beton Engin namı der, Şeffaf Burak kardeşim, Orhan Tombulkaya, Can kardeşim Furkan Durak, tüm B12 koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso ve T4'te yatmakta olan Can dostum namı der köfte İbrahim Akbaş'a selam olsun. T4'te yatmakta olan Can abilerim Murat Ayata, Fırat Ayata abilerime de selamlar olsun. Bu can dostlarıma, abilerime selamlar olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso. Gece söz bırakıyorum, yüz yüze konuşmak iyi de asıl mesele sırtımızı dönünce oluyor Gattar Haso. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 A13 koğuşundan Mert Akdemir. Öncelikle koğuşumuzda yatan aslandayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptığımız abi ve kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Aslan abim Ayhan Erez, Özgür Geçitmez, Halis Artan, Ercan Artan, Doğukan Yaz, Yiğit Avcı, Hakan Demirtaş, Hakan Polat, Mervan Demircan, Saray Altu, Ebu Bekir Bozoğlu gece Aslan abim Hakan Polat'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle hepinize selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 A1 A13 koğuşundan Efe Seymen Özden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dayım Umut.

Türk olmak üzere koğuşumuzla kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Aget Özkan, Hüseyin Kürcan, Görkem Şambal, Aslan dostum Ayhan Eres, Halis Artan, Özgür Geçitirmez, Enes Özen, Mir Bey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emirhan Yula, Mert Akdemir, Yiğit Can Avcı, Mervan Demircan, Ozan Ocak dostum Ayhan Eres, Ahmet Uzunoğlu, tek dostum Kayhan, Melih Şenel, Burhan Ceylan, Gece

Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Aslan abim, Ayhan Eres, Tek dostum, Efe, Seymen, Hakan Demirtaş, Ali Sartan, Erhan Artan, Enes Genç, Enes Köse, Emirhan Yula, Ahmet Uzunoğlu, İyi Çanavcı, Mert Akdemir, Mervan Demircan, Ozan Ocak, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan, Melih Seneş, Serhat Ceylan, Gece Aslan dostum, Efe Seymen Özden'in sözüyle son vermek istiyorum. Madem ki böyle bir düzen gücü olanlar gülüyorsa, güçsüzler bir anaya doymadan ağlıyorsa, evladına gücü yetmiyorsa, zalimin elinden gücünü alma vakti.

Aleyküm Murat abi, ben T1B13 Koç'tan, Eski Çamlık'tan Memo Akan. Aleyküm selam Memo kardeşim. Burada kader birliği yaptım, aslandayım. Gündoğan Doğan abilerin başta olmak üzere. Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Yakup Bulut, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Uğur Tezcan, Emre, Aygün ve dostlarım, kardeşlerim başta. Can kardeşim, Kerim Bakar dostum, Ahmet Cintan, Resul Yıldırım, Ferhat Yalçın ve kadın kapalıda olan canlarım, Sultan Korkmaz, Gizem Kanlı'ya bin selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1B13'den Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Aleyküm selam Şeyh Muz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan abilerim, Hıdır, Bali, Reber, Hacıoğlu, Yılmaz, Sarıoğlu, Yakup Bulut, Emrullah Korkmaz dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın, Çılgın Çocuk, Memo Akan, Ahmet Cintan, Eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım, bu derlere benden bin selam olsun. Gece Çavreş'ten bir cesarettir, kalite asla tesadüf değildir. Murat abi, ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah Tar, yani Haciko başta olmak üzere. Muhammed Aydın, yani Twitter. Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz. Mehmet Can Alan. Ramazan Gültekin, T2'de yatmakta olan. Mehmet ve Kadir Üstündağ. Doğan Kurt, yani Nijya. 3 nolda yatmakta olan Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan, yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz. Bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Gece bir söz, bırak giden gitsin, silen silsin, atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ahmet Cintan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan, dost ve arkadaşlarım Şeyh Muzdayar, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Eryakşı, A13 Koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl, benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan, gece bir söz, geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım. Dayım Gündoğan Doğan, dostlarım Şeyh Muzdayar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre, Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka koğuşta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa'ya özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tezcan'a, Murat abi çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Mehmet Toprak, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozyakalı Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim, dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alptekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Toprak, Murat abi benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1

B13'ten Ayrancılardan Resul Yıldırım Kader Birliği attım başta dayım Gündoğan Doğan dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdar Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak Kıdır Bali, Mehmet Demir Pençer, Reber Hacıoğlu selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle Müslüm Gürses'ten gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır. Güçlü

Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben 4 nolu A15 koğuşlan Toroslu Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benimle kadar birliği yapan dostlarım Mert Dağdeviren ve Civan Acar başta olmak üzere Toroslu, Emir Yıldırım Toroslu, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özyeşik, Çetin Temel, Velat Yüce, Şehmus Karabulut, Gürkan Mengüçek ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, yakışıklı abim Taşkın Eleftoz, Zemze Akgün, Çaki, Ahmet Ceren, Mehmet Demir ve Azcan Yatbaz'a selamlarım Bakide. Ayrıca Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Beşir Acar ve Azat Özışık'a da bin selam ederim. Gece şu sözü bırakıyorum. Bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Ben 4 nolu A15 koğuşlan Toroslu Devran Yüksek. Ben 4 nolu A15 koğuşlan Toroslu Emir Yıldırım. Koğuşumuzun düzenini sağlayan kıymetli abilerim Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Dostum Toroslu Muhittin Karakaş, Çetin Temel, Hasan Miraç, Sabri Oyur, Berkay İtir, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Arif Can Akçaoğlu, Vedat Akbulut ve Velat Yüce. Çok selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Biz o kahveyi peşin içtik. Hatırı da fincanda bıraktık. Ben 4 nolu A15 koğuşlan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşlan Toroslu Muhittin Karakaş. Koğuşumuzun abileri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağdeviren ve Civan Acar başta olmak üzere dostum Toroslu Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Berkay İtir, Arif Can Akçaoğlu, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Mehmet Ali Dalbudak, Çetin Temel, Velat Yüce, Vedat Acar, Hüseyin Acar ve Sinan Yoldaş'a selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Her ihanetin bir bedeli vardır. Ben bugünün hesabını yarına bırakmam. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir. Koğuşumuzun abileri Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar, akabinde Muhittin Karakaş ve Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Fehim Arı, Arif Can Akçaoğlu, başka kurumlarda olan Gökhan, Kubilay, Ertuğrul, Gürgür, İsmail Akpınar ve Emir Armutçu'ya selamlarım. Bakide ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım. Koğuşumuzun liderleri kıymetli kardeşlerim Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Ardından Velat Acar, Vedat Akbulut, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Berkay İtir, Sabri Oyur, Çetin Temel, Şehmus Karabulut, Gürkan Mencükek ve Koko Muharrem Aras'a çok selamlar. Mesajımı şu sözlerle sonlandırıyorum. Dost sandıklarıma gelsin, bugünün hesabını yarına bırakırım ama ahirete bırakmam. Elbet bir gün yıllara bağlandım, Maltalarda görüşürüz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Benim için çok değerli olan Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Ahmet Can Alan, Abdül Çelik, Volkan Çakmak, Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Burhan Ormancı, Reber Hacıoğlu, Batuhan Özgür yani Bozo, Hikmet Cayvaz, Olcan Yazıcıoğlu, Kuruçaylı, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Ramazan Gültekin, Toroslu, Ağralı, İvo, Oktay, Şaban, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, İbrahim Küreken, İbrahim Dağlı, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım dostlara baki selamlar. Bulunduğun yeri cennete çeviremezsen gideceğin her yer cehennemdir. Daykolu Engin Kaya. Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Enginkaya kampüsü içinde ve çevre cezaevlerinde bulunan benim için değerli olan abi dost kardeşlerim Bucalı Atamer Çelik, dayım Çakır Taner Akgün Kahraman.

Kahraman Fırat, Özışık Mert Eko Kahraman, Harun Tarduş, Asil Çalışkan, Köylü Mesut Çaylak, Osman Karakalpak, İlhan İşta, Fırat Durmuş, Okan Müço, Ozan Kumluova, Şeyh Muskaymaz. Son olarak Manisa T-Tipi C5 koğuşuna bulunan Çimentepeli Ahmet Acar'a, bu değerli ve kıymetlilere, beni tanıyan tüm dostlara baki selamlar olsun. Önemli olan bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmak. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım kıymetli abi dost ve kardeşler Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun ve Reber Hacıoğlu başta olmak üzere. Ramazan Gültekin, Daykolu Engin Kaya, Volkan Çakmak, Hakan Yavaş, yani AK47, Burhan Ormancı, İbrahim Dağlı, Aytaç Kaya, Hikmet Çaybaz, Olcan Yazıcıoğlu, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür yani Bozo, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Toroslu, Ağrılı, İbo, Eski Çamlık'tan Recep Şenkür, Oktay Şaban, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, tüm A3 koğuşuna gönülden selam ediyorum. Çalan tüm Ahmet Kaya şarkıları A3 koğuşuna armağan olsun. Kaderi Ahmet Can Alan. Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Burada benim için çok değerli ve kıymetli can dostum, can parçam Ahmetli Harun Tarduş başta olmak üzere Ömer Faruk Yıldırım, Bekircan İşleyen, Hamza Çelik, tüm C14 koğuşuna baki selam ederim. Birader Harun Eme şarkısı benden Ahmetlim Aslanı Harun Tarduş armağan olsun. Amcam Mehmet Eryakşı, kardeşim Adnan Doğan, Şeyh Muzdayar ve tüm B13 koğuşuna, kıymetli dostlarım Süleyman Taşar, Osman Temel, Yusuf Kaymaz, tüm A13 koğuşuna, Hakkı Kaya, Sergen Temel ve tüm A16 koğuşuna da. Ayrıca Fırat Gizgin ve Namı Der, tüm onlara Erdoğan Şahin Bucalı, Muhammed Can Kurt Ödemiş'teki abim Serkan Söylemez, Can Kuzenim Feyyaz Peske, Can abilerim Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu Bucacık'tan, Atamer Çelik Foçacık'tan, Dalton Fırat'tan, Uğur Büyüksu ve adını sayamadım tüm abidos kardeşlere baki selam ederim. Ahmet Can Alan silah da sessiz ama patladığı zaman yerini çığlıklara bırakır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 koğuştan Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun. Aynı koğuşta kadar bir yaptım dostlara Ahmet Can Alan, Reber Hacıoğlu, Engin Kaya yani Daykolu Parlak, Hakan Yavaş yani AK47, Volkan Çakmak, Oktay Şaban, Batuhan Özgür, Hikmet Çaybaz, Olcan Yazıcıoğlu, İbrahim Küreken, Burhan Ormancı, Aralı İbo, Ramazan Gültekin, Abdül Çelik, Yılmaz Ecellioğlu, İbrahim Dağlı ve Recep Şenkür'e canı gönülden selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim anlayanlar için, dilimi vefasızlar için yüreğimi yordum. Hakan Fırat Epik yani Bucalı Uzun. Ben dört nolu A15 koğuşundan Çetin Temel, Namı Der Çeto Başkan, koğuşumuzun liderleri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar, ayrıca Sinan Yoldaş, Vehim Ara, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bölük, Berkay İtir, Beynur Demir ve aynı kurum A13'ten Onur, Aydoğan Özgür Geçtirmez ve B3'teki Murat Ayata'ya çok selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Sabreden koca dağ bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş, koğuşumuzun liderleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar, akabinde Çetin Temel, Fehim Arı, Berkay Bölük, Mehmet Fatih Özışık, Koko Muharrem Aras, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tayfun Yıldırım, Adem Demir, Gürkan Mencükek, Şehmus Karabulut, Berkay İtir, Arifcan Akçıoğlu ve Sabri Oyra bin selamlar. Gece şu sözümdür. Senaryo güzeldi, herkes şerefi kadar oynadı. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Selamlar Murat abi, ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı, Asım Cinoğlu, aleyküm selam Asım kardeşim. Koğuşumuzun öncüleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar'a, ardından Fehim Arı, Sinan Yoldaş, Berkay Bölük, Yusuf Dağcı, Adem Demir, Şehmus Karabulut, Mehmet Ali Dalbudak, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar'a ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Emre Pehlivanoğlu, Emir Pehlivanoğlu'na selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişan mahpus bizimdir, hüküm ancak Allah'ındır. İstek şarkı Yıldız Silve, aklım hep sende, çalarsan sevinirim. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı, Asım Cinoğlu. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, Namı Der Hoca, koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar'a, sonrasında Sinan Yoldaş, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Birlik yani Rabbin Üstadı Aslan Yeğenim ve Adem Demir, Asım Cinoğlu, Aytaş Taş, Hasan Miraç,

Eren, Özkan, Gürkan, Mencukek, Beynur Demir, Şehmus Karabulut ve Hüseyin Acar'a bin selam olsun. Allah tüm mahkumları sevdiklerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Fehim Arı Namıdert Hoca. Ben 4 nolu A15 koşulan Berkay Bölük yani Beko. Öncelikle koşumuzun idaresini sağlayan Can abilerim Toros'u Devran Yüksek, Mert Dağ Devren ve Civan Acar'a ayrıca canım amcam Fehim Arı Namıdert Hoca. Mehmet Fatih Özyeşik yani yakışıklı. Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Nafiz Can yani Tusu. Şehmus Karabulut, Gökhan Mencukek ve diğer kurumlarda olan Şahan, Güler Hamdi, Gültekin, İsmail Akpınar, Murat Özel, Namıder, Pope, Dayım Yasin, Yeni Hana, Aslan Amcam, Hakan, Bölük, Namıder, Rodi ve Çamdibi çocuklarına selamlar. Gece şu sözle veda etmek istiyorum. Allah'a itaat etmiş birisi ne kral tanır ne sadrazam. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koşulan Berkan Bölük yani Beko. Aleykümselam Berkan.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Fırat Efik, yani Bucalı Uzun. Farklı koğuş ve farklı kurumlarda olan dostlarım Fırat'tan, yani Şeytan, Dalton, Adem, Çelik, Uğur, Büyüksu, Fırat Gizgin, Harun Tarduş, Mesut Çaylak, Erkan Tan, Ömür Ürün, Süleyman Taşar, Yusuf Kalbişen, Muhammed Cankurt, Taşkın Eleftoz ve adını sayamadım tüm Abidos kardeşlere bin selam eder. Ve derim ki sana yapılan ihaneti unutma. Unutursan çok üzülürsün. Murat abi benden tüm dostlara Aynur Polat'tan Esmene şarkısını çalarsan sevinirim. Hakan Fırat Efik, yani Bucalı Uzun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namı derake 47. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Fırat Efik, yani Bucalı Uzun. Ve mahalle büyüğüm Can abim, Burhan Ormancı, Reber Hacıoğlu, Ahmet Canalan, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Batuhan Özgür, yani Bozo Toroslu, Ağrılı İbo, Oktay Şaban, Mesut Hacıoğlu, Kasım Demirci, Erdal Karataş, Serdar Karataş ve 4 nolu T tipi B7 koğuşunda bulunan canım kanım olan abim Adem Yavaş, ismini sayamadım, bizi tanıyan ve tanımayan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Hakan Yavaş, namı der AK-47, der ki hayat senin hangi melodiyi sevdiğine bakmaz, yalnızca kendi şarkısını söyler ve geçer. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı, aleykümselam Burhan kardeşim. Başta dostum Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, canımdan öte can kardeşim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Reber Hacıoğlu, Ahmet Canalan, Dayıkolo, Engin Kaya, Batuhan Özgür, yani Bozo, Kubilay Bozbey, Erdal Karataş, Serdar Karataş, Erhan Karataş, Orhan Ormancı, Adem Yavaş Köylü, Mesut Çaylak, Erdoğan Şahin, Nado Emrah Yaşar ve ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlarıma baki selamlar olsun. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşünceye dek sevgiyle kalın. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namı der AK-47, başta 4 nolu B7 koğuşuna bulunan kandan ve candan olan abim Adem Yavaş, Burhan Ormancı, dostlarım Asil Çalışkan, Ahmet Canalan, Özdemir, Serdar Dinçer, Emirhan Dinçer, Emrah Gürbüz, Altındağ ve Çamkule çocuklarına Gökhan Nariş, Çamur İvo, Erhan Karataş, Orhan Ormancı, Mami Yıldırım, Gencay Türk yazıcı oğlu Kubilay Bozbey, İsmini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlarıma baki selam eder. Hakan Yavaş, namı der AK-47, der ki yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak, unutma aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, Toros'un gözbebeği aslan kardeşim Devran Yüksek, Guantanamo hapishanelerini gören kardeşim Mert Dağ Devren ve Civan Acar başta olmak üzere Fehim Arı, namı der hoca, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, ünlü rapçi Berkan Bölük, Sinan Yoldaş, Aytaş Taş, Asım Cinoğlu, Berkay İtir, Çetin Temel, ayrıca Menemen'de yatan B15 koğuşunda ve T1A14 koğuşuna Kadın Kapalı'daki kardeşim Hülya Bayraklı'ya selamlar. Özgür Erter, iki elin kanda olsa da gel şarkısı tüm tanıdıklara armağan ediyorum. Murat abi seviyorsun, ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık, sağ ol Fatih'im, ben de seni seviyorum. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek, buradan farklı kurumlarda yatmakta olan değerli abi kardeşlerim olan başta yakışıklı abim Taşkın Eleftoz, Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Mehmet Demir, Veysi Yenigün, Polat Denerli, Kınalı, Ekrem Birlik, Vahap Aksoy, Apo Yenince, Remzi Akgün, Erdiş Ballıkaya, Soykan Çiftçi, Yılmaz Sak ve A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek, hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, abim olan Şahcihan Kurt, Kınalı, Ekrem Birlik, Boksör Mahmut amcam, Kemal Acar, canım kanım Abdullah Yenince, Çakır Taner amcam, Lokman Tan, Evindar Deniz, Kadir Deniz, Sidar Deniz, ismi geçen tüm herkesin ellerinden öpüyorum. Üstümüzde beton dökülmedi ya, elbet buradan çıkacağız Murat abi. Murat Şampınar nerede şarkısı, liderimiz Toroslu Devran Yüksek'e gelsin. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım, dostlarım ve abilerim olan Mersin Pınarlı Umut, Kemal Paşalı, Emre Aydın, Ballıkuyulu, Şehmus Toroslu, Mehmet Demir ve Toroslu Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Furkan Yaşar, Sinek, Erdal Demir, Ali İmran Korkmaz, Kanım Abdullah Yenince, Çağrı İşçi, Esentepe'li İlter ve Aytaş, Polat Denerli ve Bucalı Serhat Akkaş olmak üzere hepsine selamlar olsun. Suskunluğuma aldanmayın. Silah da sessizdir. Patladan yerini çığlıklara bırakır. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım.
Ben Dört Noğlu, A15 Koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Kıymetlilerim Eko Kahraman, Mert Kahraman, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, kardeşim İsmet Tatü, Yusuf Yurdan, Muratcan Peker, Ramazan Çimenda, Ercan Doğan, Toprak Ateş ve tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca Çeto Başkanım Murat Ayata'ya selamları vardır. Şu sözlerle bitiriyorum. Sahip olmadığın şerefin reklamını yapma. Tüm şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Rabbim herkese ailelerine kavuştursun. Ben Dört Noğlu A15 Koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben Dört Noğlu A15 Koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Canım kanım Abdullah Yenince, Şehmuz Akbulut, Mehmet Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Sinek, Erdal Demir, Polat Denerli, Ali İmran, Korkmaz Yusuf, Yurtan, Sara Aytuğ Gülenç, Emre Aydın'a, Şahin Kahraman ve Veysi Yeni Gün abime çok selamlar. Gece şu mesajı bırakıyorum. Namusuyla doğan şerefiyle ölür yıllarca, yıllara sığmayan özlemlerimiz var. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Dört Noğlu A15 Koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben Dört Noğlu A15 Koşulan Mehmet Fatih Özışık, Aslan abim Fırat Özışık, Namıder Zaze, Efsane kardeşim Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, dostum Engin Avşar, Zeki Kaya, Koko Muharrem Aras, Resul Yıldız, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Gafo, Ahmet Bavcı ve Gürkan Mencukek ve çok selam olsun. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Müslüm Gürses, mil çekmişler gözlerime geceye armağan olsun. Ben Dört Noğlu A15 Koşulan Mehmet Fatih Özışık.

Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Ben Şehmus Sürer, aleykümselam. Başta dostum olan Sabri Demircan'a selam ederim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Görkemcan Öztöker, dostum Ahmet Balcı, Sıla Öztep, Murat Yüksek, Medet Yüksel, Doğan Özdemir, Ali Enes Ağırman, Mehmet Ege, İsa Yıldız, Hakan Keser, Seyit Meriç Doğukan, Güngör Fevzi Kale. Bu dostlar ve kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven Şehmus Sürer. Selamun aleyküm. Başta dostum olan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Şehmus Sürer. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Başta canım kardeşim Mazlum Sürer ve değerli büyüğüm Erhan Öncü olmak üzere. Veysi Evin, Hasan Evin, dostum Mustafa Yıldırım, Rasim Aydilek, Ekrem Birlik, Emre Bakaç, Cikselo, Uğurcansa, Şahin Kaya, Kazım Ergin, Ufuk Şekerci, Ramazan İldeniz, İbrahim Ersoy, Adem Meto, bu şerefli dostlarım ve kardeşlerime selam edelim. Allah tez zamanda sizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Sizleri candan seven Şehmus Sürer. Ben Şehmus Sürer. Benim için değerli olan kardeşlerim başta Ali Şemen ve Beşo Umut Aydın olmak üzere Ömer Ünal, İshak Ünal, Mahmut Tunç, Barış Alabay, Uğur Karalı, Hünkar Küleş, Muhammed Görgülü, Tayfun Demirdaş, Rafet Kale, Mertcan Unar, Okan Aslan, Rıfatcan Çift Dağlar, değerli yeğenim Ali Sürer, kardeşim Tamer Kaşıkçı, Soner Aydın olmak üzere.

0: Bu kardeşlerim ve dostlarıma selam eder, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle sizleri çok seven Şeyh Mursürer, geceniz güzel olsun. Ben 4 nolu 15 koşulan Mehmet Fatih Özyeşil, kıymetli kardeşlerim Osman Karakalpak, Gökhan Tonk, İstanbullu Oygün Özdemir, Mazlum Aykurt, Hep Bektaşoğlu ailesine, Azcan Yatmaz, Tolga Özcükan, Turan Abanuz, Baran Yıldız, Polat Denerli, Göksel Kılıç, Dolap Dereli, Sabri ve Murat Bingöl abim, sana da çok çok selam olsun. Aleyküm selam Fatih. Geceye not, herkes aynı yere ayrı yere bakabilir ama herkes aynı şeyleri göremez. Bir şeye baktığımızda güzellikleri göremiyor iseniz bakış açınızı değiştirin. Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özyeşil. Ben 4 nolu A15 koşulan Sinan Yoldaş, başka koşularda bulunan dost ve abilere hitaben Azucan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Muhammed Mustafa Savcı, Ahmet Altunbaş, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Metin Boğa, Fırat Yılmaz, İbrahim Hamza, Barlay, Doğukan Kostak, Fırat Karakoyun, Hurşit Çeker, Eren Özkan ve Mustafa Gökdere selamlar olsun. Ben 4 nolu A15 koğuşlan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşlan Sinan Yoldaş, başka kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben, başta canım karım Tolga Yoldaş ve abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgün Çakmak, Mehmet Ali Dalbudak, Cüneyt Gültekin, Kadir Akgün, Serhat Ali Göker, Adnan Eğerli, Yiğit Esen ve can dostlarım olan Serkan Uğur ve Burhan Karademir'le çok selam ederim. Bu derlere Eyüphan Su Misali şarkısı armağan ediyorum. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı namı der. Hoca, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşlerim Mert Dağ, Deviren, Toroslu, Devran, Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Koğuşumuzun yakışıklı gençleri Muhittin Karakaş, Ali Berk Birdane, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Emir Yıldırım. B3 koğuşunda bulunan kardeşlerim Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Gözümün Nuru, Muhammed Mustafa Savcı, Doğan Bineker, Yiğit Satak, Selçuk Bayram'a da bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı namı der hoca. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2A15'ten Çimen Tepeli Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim, başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkkaya, Volkan Durna, Çimen Tepeli Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimen Tepeli Hayati, Meydancılar Kralı Sergen, Lafanlar Şahin Öztürk, Reis Ömürcan Demirci. Bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A15'ten Çimen Tepeli Çakır, yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere, akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun Polat yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali Arda, Özdirek, Kuşadalı Ayhan Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi, ben T2A15'ten Çimen Tepeli Çakır, yani Fırat Tınas. A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece Herdem'den hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır yani Fırat Tinaz.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornovalılar Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum can dostum Volkan Ural Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornovalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Derli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Bornovalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Derli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten Bu Canlılara Bizi Kırmaz şarkısı

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçın, yani Salı dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki Ceon Koğuşun, Bornova Koğuşu'ndan Şerifcan Avcı. Aleykümselam Şeref kardeşim. Koğuşumuzun derli insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki Ceon Bornovalılar Koğuş'tan Yunus Akçakoca. Aleykümselam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersim şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çekici 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Muhammed Yıldırım. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Umutcan Akbaba. Aleykümselam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Mehmet Topçu. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun.

Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Huzur içerisinde güzel bir hafta sonunuz olsun. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Saat 7 çeyrek geçe. Kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştık ta ki bu saate kadar. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla bismillah deyip başlayacağız gecenin ilerleyen saatine kadar. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Kalan kayıt mesajlarımız var. Onları da her akşam olduğu gibi aralarda paylaşacağım. Bir kısmı kaldı. Sonrasında tahmin ediyorum 12 çeyrek geçe falan operatör mesajlarına geçeceğim. 39-69 üzerinden mesaj bekleyen kardeşlerim, haberiniz olsun, bilginiz olsun. Bu arada Fırat Özışık kardeşim yanımda, misafirim. Birazdan inşallah onunla da paylaşacağız. Kardeşlerimize selamlarını gönderecek. Furkan, Vanlı Furkan. Furkan'ım selamını aldım. T2A4'teki kardeşlerim. Furkan'ımız duyuyor mu, duymuyor mu? Bir söyleyin. Selamını aldım Vanlı Furkan'ım. Ben de seni seviyorum. Sana A4'teki, T2A4'teki tüm abi kardeşlerime sevgiler, selamlar. Birol'dan aldım selamını. Birol'um dinliyor mu bilmiyorum. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Allah yolunu açık etsin. Selametle git sevgili Birol kardeşim. Furkan'ım tekrardan sana ve koğuşundaki abi kardeşlere selamlar olsun. Vanlı Furkan kardeşim benim. Ben TKA4 koğuşundan Vanlı Furkan aynı sofrayı paylaştım. Derlerim Bülent, Dernek Poşalı, Serhat Küçük, Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler, Ramazan, Akşin, Mami, Birlik, Mertcan, Karayüz ve aynı kurumda bulundu. A15 koğuşundan Botan Kartal, C4 koğuşundan Suat Yıldız, Poş Aşk'ta yatan Aslan abim Sezer Erol'a selamın olsun. Ben TKA4 koğuşundan Vanlı Furkan kader birliği yaptım. Dayım Foçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derlerim Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler, Ramazan, Akşin, Mami, Birlik, Mertcan, Karayüz'e de selamlar olsun. Mustafa Yıldırım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Abim sana da iyi akşamlar. Alışkanlık oldu buradan seslenmek. Her fırsatı değerlendirmek istiyorum sana ulaşmak için. Canımın içi, sesini duyduk, huzur mutlu doldu içimiz. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Mustafa Yıldırım, insanın en büyük serveti yanındaki eşidir. O hem sırdaşı hem yoldaşıdır. Eş gönlün aynasıdır. Ayna güzelse hayatında güzeldir. Çok şükür birden gelsen hayırlısıyla canım benim. Allah bütün mahkumlara bol sabır versin, ailelerine kavuştursun inşallah. Sabret bir bakmışsın sen yıldız isterken Allah sana su nasip etmiş. Hakkımızda hayırlısı olan hakkımızda silmiş. Evet, tekrardan okuyalım. Hakkımızda hayırlı olan kolaylaştırsın, versin Rabbim bütün zorluklara karşı. Hep yanımızdasın, dualarımızdasın. Canımın içi, seni çok seviyorum. Kızlar da öpüyor, ben de senin yerine onları öpüyorum. Canım eşim Mustafa'm, Ahmet Kaya yüreğim kanıyor. Mustafa Yıldırım'a armağan olsun. Ben Çimen Tepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizler iyiyiz, kendini sıkma, evdeyiz, hiçbir sıkıntımız yok. İsmet Deveci abim perşembe günü geleceğim sana. Şengül abi sana telefon kaydı yaptırdık. Perşembe günü teslim edeceğiz, seni seven kardeşin Gülten Karagöz. Kurt kışı geçir ama yedi ayazı unutmaz. Gülşah Sar annem sana da selam olsun. Sen de az sabret annem, iki gözüm öz.

0: Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım çiçeğim benim, güzel gözlüm senin patlak gözlerine canım feda olsun. Seni ruhumla seviyorum, orada sıkılma, yine bir araya geleceğiz Ceylan'ım. Aynı mezara girmeyi Allah'tan isterim seninle, seni öptüm. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, ömrüm her şeyim, bak bana mektup at, benim beynimi yıkıyorsun, benim beynimi yakıyorsun diyelim. Herkes gelip geçici, sen kalıcısın, kalbimin köşesi ömürlük sevdam. Hadi patlak gözlü Ceylan'ım, Özgür Kaplan hani benim, dostlarım nerede, armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yusuf Afindi, T1B14 koğuşuna yatan aslan amca oğlum Fuat Afindi başta olmak üzere tüm dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selam olsun. Sen her nerede olursan ol, senin arkanda aslanlar gibi kardeşin var. Güzel günler bizim olacak. Aslan kardeşim Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı benden armağan olsun. Ben Kemal Afindi, T1B14 koğuşuna yatan aslan oğlum Fuat Afindi başta olmak üzere tüm dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Halit Bilgiç, biz yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Ben T4A2'den tahliye olan Mersin'i İzzet Can amcam Mümin Doğan, abim Emre Doğan, canım derlim Ersin Doğan, yol yemez dostum namı der Barış Doğan. Bizim kaderimizde dertle pişmek, sabırla büyümek var, bugünlerde geçer, geriye sadece kurduğumuz sarsılmaz dostluklar kalır. T4A2'de yatan başta amcam Kral Mümin Doğan, Emre Doğan, abim Ersin Doğan, dostum Barış Doğan namı der yol yemez. Özgür günlerde görüşmek üzere, Doğan ailesine selam olsun, sizi seven kardeşiniz Mersinli İzo. T4A14 koğuşunda bulunan Halil Duman, kocam ne olursa olsun seni koşulsuz sevip her zaman destekleyeceğim sevgilim. Çünkü o güçlü duruşunun arkasında ne kadar yorulduğunu biliyorum. Olur da bir gün düşersen yanında oturan hiç şüphesiz ben olacağım kocam. İyi ki varsın, iyi ki bana yarısın, seni çok seviyorum. T4A14 koğuşunda bulunan Halil Kozi, verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah seni benden, beni de senden eksik etmesin, kurban oldum. Hemen sayfamızı şöyle bir yenileyelim. Şakran T3 Taylan Ozan Denli, nasılsın kocam? Bugün evden çıkmadık Pars'la. Yarın sabahtan anneme kahvaltıya gideceğiz. Anneler günü yarın. Oradan köye gidebiliriz annemle. Birisi ölmüş sanırım. Bir de ben video çekmek istiyordum göstermek için sana. Seni seviyorum. Pazartesi uyanınca ararsın. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, hayatım evdeyiz, yazlıkları ayarlamaya çalışıyorum, ödevleri yapıyoruz, bir anda bütün gün böyle geçti, seni çok özledim Mert'om. Çocuklar gene bütün gün babamda, babam dediler zaten, Allah'ım çok şükür bu dualarımız, Allah'ım çok büyük, hep dualarımdasın ömrüm. Bu arada yarın piknik var, Cem evi düzenliyor, dersimler toplanacak, biz de çocuklarla gideceğiz, anneler günü ya, vakit geçirelim dedik, haberin olsun ömrüm, Allah'ıma emanet ol sevdiğim. Menemen'de yatan gözümün kökü, kalbimin içi Furkan Çubukçu. Sana hasret, sana tutsak göz bebeğim. Sana aşık, sana deliyim. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Aslan yürekli sevgilim benim. Senin her zerrene kurbanlar olurum. Seni canı pas seven sevgilin Selinay. T1'de yatan her şeyim aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ben senin olmadığın her yerde kimsesizim. Senden başka kimsem yok. Sen benim sahip olduğum tek şeyimsin. Ailemsin. Seni çok seviyorum. Hiray Zardüş, kimin var ki senden başka? En değerlime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Turan Abanuz. Aleyküm selam Turan kardeşim. Öncelikle farklı koğuşlarda ve kurumlarda yatan dostum Baran Yıldız abim Abdullah Gültekin'e selam olsun. Aynı ortamı paylaştım derdiler Mehmet Ali Alak, Murat Can, Kayacan, Mehmet Yıldırım yani Gedizli, Memişo, Ahmet Yeşilyurt, Mustafa Ayan, Ferhat Yıldırım, Mikey, Ali Can Yaşar, Minik Emre, Ahmet Çimen, Hasan Büyük, Erkan Tan, bu derlere ya Musalla ya Mapus şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat Bey, ben Müjgan Çiçeğim, dünyanın en güzel annesi Damla Çakmak radyo başına. Bugün benim doğum günüm ama sen yine yoksun. Mektubun geldi, keşke mektubun yerine gelen sen olsaydın. Az kaldı ama bizim öyle güzel günlerimiz olacak ki. Bu kötü günler aklımıza hiç gelmeyecek. Anneler günün kutlu olsun, seni çok seviyorum teyzeciğim. Anneler günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz. Çalan bütün şarkılar bizden sana gelsin Melek ve Eslem. Ben Nehir anneciğim, öncelikle anneler günün kutlu olsun. Ayrı olabiliriz ama kalplerimiz bir. Canım annem, sana güzel bir çiçek yaptırmak çok isterdim ama Allah nasip ederse bir dahaki sefere, seni çok seviyorum. Belki dünyanın en iyisi, en güzeli değilsin ama benim hayatımdaki en iyi ve en güzel annesin umarım. Hep yan yana oluruz. Senin gibi bir annem olduğu için çok şanslı olduğumu biliyorum. Sen de umudunu asla yitirme. Bir güneş doğuşuyla kavuşacağız. Canan Erçetin, annem şarkısı armağan olsun. Ben Aleyna hep Bektaşoğlu, eşim Tahsin hep Bektaşoğlu. Dünya çok kalabalık ama seninleyken her şey sessizleşiyor ve güzelleşiyor. Kalbimin en kuytu köşesinde her zaman senin adın yazılı. Seni sevmek her günü yeniden çiçek açmak gibi bir şey. İyi ki hayatımın en güzel parçası sensin, seni çok seviyorum. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Belki her gün söylemiyorum ama sen benim bu dünyadaki en kıymetlimsin. Herkesin selamı var, iyiyiz hepimiz. Seni çok seviyorum. Selam Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Şakran T4'te yatmakta olan sevgili kocam Emircan Aydın. En büyük hasretimsin Emom. Allah'ım seni bize kavuştursun. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü yaşatıyor mu sanıyorsun? Sen orada özgürlüğü sayıyorsun, ben sensizliği. Çok ama çok özledim, kurban oldum. Uygar Doğanay hasretim şarkısı kocam Emircan Aydın'a gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-14'ten Cengiz Hanlı Emircan Zılam Aydın. Aleykümselam Emircan kardeşim. Başlı abim Mert Ceyhan olmak üzere Bilal Yıldırım, öz kardeşim Vural Üstün, Halil Duman, Veli Deveci, Ömer Canter, Batuhan Kılıç ve farklı kurumlarda olan abim Deniz Camgöz'e selam olsun. Senden ricam abi, Hüseyin Kağıt'tan ya beni güldür ya öldür şarkısı armağan olsun. Ben Binay T1B6'da olan ömrüm Muharrem Atsever. Aynı gökyüzüne bakıyoruz ya, ben buna kavuşmanın yarısı diyorum. Kalbim her gece aynı duayı ediyor. Sağ salim kavuşalım. Seninkini seviyorum. Ben Binay T1B12'de bulunan ilk göz ağrım aslanım, canım oğlum Berhan Atsever. Sabır diyorum hep. Kendime güçlü, biliyorum bir gün yine beraber olacağız. Dualarımın en güzel yerinde hep sen varsın oğlum. Seni çok seviyorum. Murat abi, ben Tommy Şakran T2 C7 koğuşuna atan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Yoldaş denk ise yol güzelleşir sevdiğim. Seni çok seviyorum. Ömrümün sonuna kadar seni seveceğim. Allah'a emanet ediyorum seni. Murat abi, kadın kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan'a radyo başına. Kirpine toz değse sökülür içim. Gözyaşına cihanı ateşe veririm. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Batuhan kardeşim. Ben T4-17 koğuştan Batuhan Çinli. Başta can bağım olan Fikret Dost, ailem Onur Süz, Agit Ürey, Mehmet İnan, aynı koğuşta olsak da, ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Ür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. T4-17'den Batuhan Çinli. Kadın kapalı B1 sakineme. Her gece aynı gökyüzü altında hayaller süslüyorum sana. Rüzgara dön bak neler fısıldayacak sana. Güneşe bak yanan yüreğimi anlatır sana. Mektuplar yaz sayfalar dolusu, okudukça umut olsun bana. Sakineme, her karanlığın elbet bir aydınlığı vardır. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan dayım Harun Aydemir radyo başına. Selamünaleyküm dayım, nasılsın, iyisindir inşallah. Bizlere soracak olursan bizler çok iyiyiz. Bıraktığın yerden devam ediyoruz. Aklın kalmasın bizde. Senin yokluğunun yorgunluğunu yaşıyoruz sadece. Allah'a emanetsin dayım. İnşallah en kısa zamanda özgür günlere. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Sevgilim bak, nerede olursan ol aklımdaki sensin. Nereye gidersem gideyim yolumdaki sensin. Ne yöne bakarsam bakayım gözümdeki sensin. Sen benim canımın içisin. Seni çok ama çok seviyorum. Bu arada cevaplayamadığın her şeyi kağıda dökmeni istiyorum. Çıkınca onları senden alacağım, haberin olsun. Fırat'ım hoş geldin.
1: Yanaş böyle, gel babuş.
2: Selam aleyküm abi. Nasılsın, iyisin abi?
1: Fırat ne abi?
2: İyi abi, ne yapalım abi.
1: Allah bir daha düşürmesin abi.
2: Amin cümlemize, cümlemize amin.

0: Ne yapayım Allah'ım? Kızımı da getirdim. İyi, o da anasına seslendi.
1: Seslendi mi anne?
0: Utanma, utanma gel. Utanacak bir şey yok.
1: Yanaşıyor.
0: Evet.
1: Hadi, buyur.
0: Selamünaleyküm. Değerli dostlar, arkadaşlar. Şakran, Menemen.

Öncelikle Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, tüm bizi tanıyan herkes, Engin Avşar, Okun Özdemir. Öncelikle Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Baran Özışık, Emirhan Özışık, Sabri Kulaksız, Doktor Zeki Kaya, Ahmet Kartal, Resul Yıldız, Engin Kaya, Fuat Yüce, Engin Avşar, Fırat Çelenk, Ahmet Bağcı, Baran Yıldız, Savaş Dinç, Oğuz Beşkaya, Sivri Onur, Yılmaz Güneysak, Mert Eko Kahraman, Celeman Baba, Oğuz Toğluk, İbrahim Taşıyan, Muhammed Yılmaz, Binali Peker, Osman Karakalpak, Ogün Özdemir, değerlisi Giz Bebek Özdemir, Güneysak, değerlisi Serpil Yaren, Ali Arabaslan, değerlisi Deniz Yeşildağ. Bu değerlilere, bizi tanıyan tanımayan herkese bin selam olsun. Şimdi bu kadar.

0: Zašto?
1: Drdnu, suspusuldum. Te goti çi goti mi gömmeo. Mehmet Fatih Özışık. Azat Özışık.
2: Başka şu an yok abi.
0: Tamam, daha buradasın gerçekten. Aklına gelirse gene not al babuş.
3: Nasılsa buradayız. Evet, birkaç daha mesaj okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla hem sizleri hem kendimizi dinlendirelim. Murat oğlum, gecen güzel olsun, sağ olasın anacığım. B9 koşuna bulan Hülya Atso, yani Kürt Hülyam, kızım can parçam, anneler günümüz kutlu olsun. Bana annelik duygusunu en güzel bir şekilde hissettirdiğin için teşekkür ederim kızım sana. Cesur'un da anneler günü kutluyor. Cesur da anneler gününü kutluyor. Beraber değiliz ama sen hep sol yanımdasın. Annem diyor, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol kızım. Zinar Sözdar'dan Lele dayı bizden sana gelsin kızım. Merhaba Murat abim. B9 koğuşuna bulan Kürt Hülya Aso, yani ablam Kürt Hülyam radyo başına. Ablam, yarın anneler günü, yani senin günün. Annem, sırdaşım, en yakın arkadaşım. Anneler günün kutlu olsun. Bana sadece ablalık değil, çok güzel annelik yaptın. Her koşulda, her şartta yanındayım. Asla eksikliğini hissettirmedin. İyi ki benim ablamsın. Sana bir değil bin defa kurban olurum. Seni çok seviyorum. Candan Erçetin'den annem armağan olsun. Tamam, bir mesaj da şöyle okuyalım. T3 B18 Aslan Koçam Çam Dibili Burak Demirel radyo başına. Adamım, seni çok seviyorum. Mektubunu aldım, çok mutlu oldum, sevdiğim. Hep yanında oldum, seni çok sevdiğimi bir an olsun aklından çıkarma. Seni çok özledim, beklenensin burada. Her şey aynı, bildiğin gibi. T3 B18 Çam Dibili Burak Demirel aslanım, Buram. Eşin olarak her zaman bir telefon kadar yakınım sana. Sesini duymayı çok özledim sevgilim. Sabır acı olsa da meyveleri çok tatlıdır. Evimin erkeği beklenensin, ille de sen. Seni çok seviyorum. Abican, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşundan Buse Işık, sağ ol kız kardeşim. T1 C17'den Mehmet Seyit radyo başına. Bir hafta daha kalmadan ben şok. Mesajı yazıp yollayan annem. Ayrı şok. Koskoca mazi gözünde canlandı. Kadının hani cennet sır falan olayları anladığını umuyorum. Aşko öpüldün. Abican, sana da iyi yayınlar. Yarın sesini duyamayacağımız için üzülsek de iyi. Kardeşim, pranıma bir hafta sonum var. O da nasıl geçiyor ben de bilmiyorum. Bir bakıyorum ertesi gün pazartesi buradayım. Allah razı olsun. Sağ olasın abim benim. Hepinizin inşallah hayırla güzel geçsin. Üzülsek de iyi hafta sonları diliyoruz abican. Abim, ben Şakran Kadın Kapalı B11'den Buse Işık, T1 C17'den Eray Deniz Oyman radyo başına. Kanka, Mehmet Sait'i Hilal ablanın mesajında yakalanmıştım. Biliyorsun kaçmaz benden ama emin olamamıştım. Annemi sana çok selam var, orada da rahat durmuyorsunuz diyor. Faksı sormuşsun, burası yavaş işliyor. Önümüzdeki cuma elinde olur, öpüldün. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, her zamanda olacağım. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Benim dağlar kadar...

Büyük özlemimsin. Herkesin her şey olsun. Benim aslan gibi bir oğlum olsun. İyi kim kıymetlime Hazar Yıldız. Geleceğim bekle beni armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat amcam, B17 olan canım kanım abim Furkan Çubukçu. Bir abim varsa eğer sırtın yere gelmez, hiç kimseye ihtiyacın kalmaz. Dara düştüğünde koşar ona gidersin, sana baba olur, dost olur, arkadaş olur.

Dur canım abime benden Adanalı Ayhan. Benzin armağan olsun seni seven kardeşin Mustafa Çubukçu. Doğru söylüyorum, Furkan gibi abim olsa sırtım yere gelmez. İki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönül'e.

Tabii ben hemen önce ondan Nuri Bulut, aleykümselam Nuri kardeşim, başla değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Alanso, Orhan, İşmarcı, Rejo, Yıldırım, Serhat Çelik, Mehmet, Barış, Serdar, Yakup Tezel, Semih Ölçen, Can Taze Fulan, Furkan Çubukçu, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır Efe, ismini yazamadığım tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca kadın kapalı C8'de bulunan dayım Doktor Zeki Kaya ve abim Orhan İşmarcı derlere Arzu Kaya ve Ecem yengelerime de selam olsun. Selam Murat abim, ben kadın kapalı C8'den Ecem, aleykümselam kız kardeşim. Ben hemen C10'da olan sevdiğim adam Orhan İşmarcı radyo başına. Pişmanlıklarımın arkasına sığındım ve geldim, sevmek için, sevilmek için geldim. Senin olmak için, sana ait olmak için geldim. Murat abi derdim için Sezen Aksu, ben sende tutuklu kaldım, armağan olsun. Ben hemen C10'dan Orhan İşmarcı kadın kapalı C8'de olan derdim Ecem radyo başına. Sen ol, tek ol, sonsuz ol, aşkından yansın, kavrulsun yüreğim. Seninle bir bütün olsun ruhum ve aşkım büyüdükçe büyüsün günden güne. Seni çok seviyorum bir tanem. Ayrıca değerli dayım Doktor Zeki Kaya'nın eşi yengem Arzu Kaya'ya selam olsun. Benden değerlime gülüm gülüm yar şarkısı armağan olsun. Ben hemen John'dan Doktor Zeki Kaya kadın kapalı C8'de bulunan eşim Arzu Kaya radyo başına. Rüyalarımın kadını, kalbimin tek sultanı sensin bir tanem. Nasıl da kocaman ve bitmek tükenmek bilmeyen bir aşkla seviyorum seni bir bilsen. Nasıl da kalbim yana yana seviyorum seni bir bilsen sevgilim. Kadın kapalı C8'de bulunan derlim Arzu Kaya, Berfin Bal, Ruşen Akyıldız, Elçin Can, Deha Zelvi ve onun derlisi Şener Kaya, derli kardeşim Orhan İşmarcı'nın derlisi Ecem kardeşime bin selam olsun. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C6'dan tahliye olan Cabir Samet Fındık. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Hogür Oktay Ergül. Gül Fidan akabinde koğuşun derleri Güven Çay, Abbas Geyik yani G47 İlker Ulaş namı der. Dipo Emre Alkar, Beygir Emre, Barış Kazan, Muhammed Sağlık, Adnan Akbayırlı, Eray Çakır'a selam olsun. Umudunuzu kaybetmeyin, Allah büyük, Allah'a emanetsiniz. Darısı sizlerin başına. Ben Hami Fındık, T3C6'da yatan öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Hogür Oktay ve Ergül Gül Fidan akabinde koğuşun derdileri Güvençay Abbas Geyik yani G47 İlker Ulaş namı der. Dipo Emre Alkar, Beygir Emre, Barış Kazan, Eray Çakır, İsmail Baylan, Tayfun Akar, Mustafa Yılmaz ve Bayraklı Çay Mahalle'den selam yolluyoruz. Hami Fındık, Cabir Samet Fındık. Ben Çam Dibili Sarı Ozan derli canlılar Ogün Özdemir Fırat Çelenk. Can dostum Cellomen Baran Yıldız Güney Sak Kaleli Hacıko Caner Eğilmez Murat Çampak Sezgin Yardımcı Tayfun Geyik. Murat Kaya Serden Geçti ailesinden can kardeşim Burhanettin Kansı Salih Yılmaz Veli Çelenk. Bu derlere bin selam eder. Güzel bir şarkı armağan olsun. Gece şöyle bir söz bırakmak istiyorum. Cam

0: Sağdan sarayda oturacaksın, kimsenin penceresine taş atmayacaksın. Ben T1-14'ten Celal Eken, namı der Celomen. Kıymetler Azat, kıymetler Zaza, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Engin Avşar, Özcan Arap, Aslan akabinde Can Dostum, Çam Dibili, Sarı Oğuz, İstanbul Oğun, Özdemir, İbrahim Taşyan, Balıkçı, Uğur Çakır, Fırat Çelenk, Ali Arap Aslan, Yılmaz Güneysak ve dayıların dayısı İshak Azar'a bin selam eder. Ben T1-14'ten Celomen. Ben T1-14'ten Celal Eken, namı der Celomen. Kıymetler Zaza, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan akabinde Can Dostum, Çam Dibili, Sarı Oğuz, İstanbul Logün, Özdemir, İbrahim Taşan, Balıkçı, Uğur Çakır, Fırat Çelenk, Ali Arap Aslan, Yılmaz Güneysak ve dayıların dayısı İshak Azar'a bin selam ederim. Ben T1-14'ten Celomen. Koca dağım, bir kalbe bir dünya sığar dediler, ben de seni koydum. Bir kalbim daha olsa yine seni severdim. Sen her şeye değersin, seni çok seviyorum. Kalbim Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, seninle yaşlanmak değil, seninle eksilmeden çoğalmak derdim. Her geçen yılın yüzümüze bıraktığı çizgilerde bile bizim hikayemiz yazılı olsun. Gönlümün en güzeli iyi ki iyi kisi. Yol arkadaşım Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakran T3C1 Yavuz Kır Çiçek radyo başına. Yarın anneler günü ve sen yanımda değilsin. Geçen sene anneler günü erinle birlikte hediye vermiştiniz. Çok duygu yüklüyüm bugün. Hediye istemiyordum. Oysa ki keşke hiç orada olmasaydım, bana yeterdi. Anneler günü böyle olsun bu sene. Benim senin babalar gününde dünyadaki en güzel hediyeyi armağan edeceğim. O gün baba olacaksın. Yüküm ağır, içim çok yanıyor ama dik durmak zorundayım. Şakran T3C1 Yavuz Kırçiçek, biliyorum ki senin oradan çıktığın gün ay güneşten daha parlak olacak. Dün görüşten çıktıktan sonra bir kez daha gurur duydum seninle. Koğuştaki insanların aileleri, herkes teşekkür etti bana, dua ettiler. İnsanlara destek olup adaletli olduğun için yüreğimden o merhameti hiçbir zaman eksik olmasın ve ben bir ömür şükredeyim varlığına. Murat abi, T2 koğuşunda yatan sevdiğim Damla, tut elimi ve kalbimin bulunduğu yere götür beni. Ahmet Kaya, Metris önü. Murat abi, ben Damla Avcı B11 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Fatma Demirkıran, Tuğçe Kundakçı, Buse Işık Çiçek, Özek farklı koğuşta yatmakta olan kardeşlerim, dostlarım Kardelen Özbek, Semra Şimşek, gece bir söz bırakmak istiyorum. Zindanda Volta'ya talim, dışarıda ise özleme mahkum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1-14'ten Celal Eken, namı der Celomen. Kıymetliler Zaza, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan, akabinde Can Dostum, Çam Dibili, Sarı Oğuz, İstanbullu Ogün, Özdemir, İbrahim Taşıyan, Balıkçı, Uğur Çakır, Fırat Çelenk, Ali Arap Aslan, Yılmaz Güneysak ve dayıların dayısı İshak Azar'a bin selam eder. Ben T1-14'ten Celomen. Ben T1-A14'ten Celal Eken, namı der Celomen. Kıymetler Zaza, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan, akabinde Can Dostum, Çam Dibili, Sarı Oğuz, İstanbul Ogün, Özdemir, İbrahim Taşyan, Balıkçı Uğur Çakır, Fırat Çelenk, Ali Arap Aslan, Yılmaz Güneysak, dayıların dayısı İshak Azlar'a bin selam eder. Ben T1-14'ten Celomen. Ben T1-14'ten Celal Eken, namı der Celomen. Kıymetler Zaza, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan, akabinde Can Dostum, Çam Dibili, Sarı Oğuz, İstanbul Ogün, Özdemir, İbrahim Taşan, Balıkçı, Uğur Çakır, Fırat Çelenk, Ali Arap Aslan, Yılmaz Güneysak, dayıların dayısı İshak Azar'a bin selam eder. Ben T1-14'ten Celomen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, bir rüzgar esti adınla doldu, yüreğim savruldum, geceme kondu, bir damla hasret gözlerime doldu, sensizliğin sesi içimi yaktı, bu geçen bütün güzel şarkılar senin için gelsin, saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, hayat bana öyle güzel bir güzel insan verdi ki bana kalan tek şey seni sevmek oldu kadınım. Ömrüm boyunca seni her şeyden çok seveceğim. Kalbimin tek sahibisin, bir tanemsin. Saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aklımı başımdan alan rüzgar gibisin. Canıma can, ömrüme huzur katan. Ne güzel bir aşksın sen her yer. Ey yar. Saygılar doktor. Bir ses kaydı var. Hemen onları da paylaşalım. Şöyle bir ayarlayalım onları da. Kimin bu? Bir bakalım.
1: İyi ki geldin babacığım, seni çok seviyorum.
0: Eray Kürşen.

0: diyeyim kardeşimiz?
1: Merhaba oğlum, doğum günü.
0: İsim de yok.
1: Doğum günü kutlu olsun oğlum, iyi ki doğdun.
0: Cengiz Hanlı Ferhat Arslan'ın kardeşimin koğuşunu olan Eray Köse'ydi galiba değil mi? O kardeşimin ama isim de yok. Şimdi ben de pot kırmak istemiyorum. Hani bakıyorum bir tanesinin içinde isim var mı diye, o da yok. Neyse dinleyelim bakalım.
2: İyi ki geldin babacığım, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun babacığım, seni çok seviyorum. İnşallah öbür doğum gününde birlikte oluruz nice nice mutlu yıllara.
3: İyi ki varsın hayatım. Yeni yaşında en büyük dileğim kavuşmak. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun.
1: Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun. Doğdun. Doğum günün kutlu olsun oğlum, iyi ki doğdun.
4: Doğum günün kutlu olsun abi, seni çok seviyorum.
5: İyi ki doğdun Eren abi, sevdiklerinin en kısa zamanda kavuşma dileğiyle.
6: Doğum günün kutlu olsun enişte, inşallah bir an önce ailene kavuşursun. Kendine iyi bak.
7: Doğum günün kutlu olsun enişte, kendine iyi bak.
8: Doğum günün kutlu olsun enişte, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak.
0: Evet Eren kardeşim, doğru yanılmamışız, Eren Köse. Bu kadardı sevgili kardeşim Eren Köse. Hepsini paylaştık. Hemen bir mesaj da okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ozan Bayar. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Aşağıda ismini belirttiğim benim için değerli olan abi ve dostlara selam olsun. İlk olarak babam İsa Bayar, Roman Çiçek, Abdullah Gezer, Veysi Çelik, Doktor Zeki Kaya abime ve eski dostum Recep Yıldırım, yani Hızlı Reco'ya, dostum Mahsun Oğuz'a, Cengiz Özdemir, Vedat Durmuş, Serhat İlhan, Ali Kemal Gürcan, Emre İlgi. Murat abi benden bu isimlere güzel bir şarkı armağan olsun, sana da gelsin abi. Sizleri seven dostunuz Ozan Bayar, Allah'a emanet ol. Sağ ol Ozan kardeşim sizlerde. Murat abi ben Ozan Bayar abi, benim için değerli olan tüm ismini belirttim ve belirtemediğim dostlara selam olsun. İlk olarak babam İsa Bayar, abim Uğur Evren, Murat Erkal Hakkı, Yavuz Bornavalı, Çetin Güner, Aziz Çelebi, Çağlar Diyar, Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, kardeşim Can Özdemir, Cici Ali dayıma Murat abi senden ricam, Uğur Evren ve Murat Erkal abime Müslüm Gürses'ten Ateş Donar şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet olun Ozan Bayar. Ali Aşakran kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın komşusu Çiğdem. Ozan, zor zamanlar geçer ama güçlü insanlar kalıcıdır. Sen bu sınavdan da başın dik çıkacaksın. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben B1 koğuşundan tahliye olan Zehra Ilgaz, canımın işleri Salih Ecellioğlu, Nazar Sade, Aycan Kabayel radyo başına. Umarım size attığım mektup gelmiştir, yüzünüzü güldürebilmişimdir. Salih'im kurban oldum, Cennet ablandan arada sesini duyayım, çok özledim sizi. Ben de çok hastayım, 3 gündür serum alıyorum, dualarınızı bekliyorum. Ben B1 koğuştan talih olan Zehra Ilgaz, canımın işleri Salih Ecellioğlu, Nazar Sade, Aycan Kabayel radyo başına. Allah gönlünüze ferahlık, yüreğinize sabır versin. Güzel günler yakındır dostlarım, siz yeter ki güçlü durun, başınıza eğmeyin ve yarınlara olan inancınızı kaybetmeyin. Sizi çok seviyorum, her daim dualarımdasınız. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler de iyi. Hafta sonu kurslar falan, aracı ilana koyduk, baya bakan olmuş. Sabah bir kişi özelden baktı, sordu vesaire ama şu an daha bir şey yok. Dün abine de söyledim satacağım diye, işte ne alayım öneri ver diye, bakalım hayırlısı olsun, Allah'a emanet ol. Murat abi Şakran T4'te yatan babam Fırat Kotan, babam ellerinden öperim, iyi akşamlar. Avukatı duydun dediklerini kafandan tartıp biç, ben tamam dersen bunu da tutarım. Burayı düşünme, adam iyi, bütün her şeyi tak tak söylüyor. Görüşüp haber verirsen varsın, iki avukat girsin, sen ne dersen onu yapacağım. Hakkını helal et, hasret kaldığımız gözlerinden öpüyoruz. İyi gecelerin olsun baba. Kadın kapalıda bulunan duruşunda, asalet bakışında, güven güzeller güzeli Beyza Özkan. Biraz dünden, biraz bugünden, biraz ömürden, biraz da gönülden. Hayat geçiyor işte, hiçbir şey baki değil. Unutma, Allah var, gam yok. Murat abim iyi yayınlar. Kadın kapalıdan Beyza ben, sağ ol kız kardeşim. Kalite insanın ruhundadır. Yaşam şartlarında ya da hayat koşullarında değil. Canlarım Damla Çakmak, Yersu Gökçe, Tosun, Meltem Şen, Bilgenur Kavas. Bizim için Semih Çek'ten Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki şarkısını çalarsan seviniriz. Abi kolay gelsin. Fırat'ın var mı aklına gelen?
9: Valla... A14 koşu.

0: O gün Özdemir. Değerli Sigiz Özdemir. O günü fazla üzme. Ayrıyeten B15. Azat Özışık. Mehmet Fatih Özışık. A15. Dört nolu. Ayrıyeten Oğuz Toğluk, Fırat Çelenk, Engin Avşar. Ayrıyeten başka Sabri Kulaksız, Emirhan Özışık, Baran Özışık, Doktor Zeki Kaya, Ahmet Kartal, Resul Yıldız, Engin Avşar, Engin Kaya, Fuat Yüce, B15, Baran Yıldız, Savaş Dinç, Oğuz Beşkaya, Sivri Onur, Açık Şakran, Yılmaz Güneysak, Mert Eko Kahraman, Esentepe, Celeman Baba, İbrahim Taşıyan, Muhammed Yılmaz, Binali Abi, Binali Peker, Osman Karakalpak, Polat Denerli. Bir de abi isimleri unutuyorum. Bazılarını aklına gelen isimler, bilerek ve bilmeyerek. Herkese saygılar, sevgiler. Ayrıca bütün cezaevinde olan annelerin anneler gününü kutlarım.
1: Kardeşim, gel. Ondan sonra.
2: İyi akşamlar herkese. Şakran C5'te olan annem Fatma Daş. Anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Cezaevinde olan tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Biziyiz, merak etme, sen kendine bak. Değerli amcalarım. Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, abilerim Baran Şahin Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık. Kendinize iyi bakın. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'a emanet.
3: Fırat'ım ayağına sağlık. Allah razı olsun. Kardeşlerim bir şarkı, sonra kardeşlerimi yolcu edeceğim. Kayıt mesajları toplamda bir 10 dakika. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Berhan Teğriman. Aleyküm selam Berhan kardeşim. Başta burada kader birliği yaptım dostlarım. Hüseyin Şimşek ve Dodo Arda Doğan olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yitlidiz'den Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Basmaneli, Belo, Olcan Ünal, İbrahim Yılmaz ve farklı kurumlarda olan dost ve abilerim, başta dayım Emoç Özdemir, Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Ahmet Buskan, Fatih Özışık, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Efe Botan Kartal, bu değerlere selam olsun. Allah'a itaat eden zindanda da olsa saraydadır, Allah'a itaat etmeyen sarayda da olsa zindandadır. Berhan Teğriman. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşundan yatan Altu Yasin Gökgöz. Burada kader birliği yaptım koğuşumuzun adaletini sağlayan. Hüseyin Şimşek dostum, Berhan Teğriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere. Abi kardeşlerim Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Osmancan Oğuz, Serhat Yalçın, Doğukan Ülgen, Onurcan Pınar, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Enes Yaşar ve Afyon'da olan abim Mehmet Gökgöz'e selam olsun. Şakran'da ve Kadın Kapalı'da olan dostlarıma da çokça selamlar olsun. Berhan Teğriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan diyor ki, özgürlüğünüz için gökyüzü satın almanıza gerek yok, şerefinizi satmayın, yeter Allah'a emanet olun. Ben Menemen C6'da yatan Arda Doğan yani Dodo. Burada kader birliği yaptım canım kanım aslan dostum. Yol yemez Berhan Teğriman yani Zanlı ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gediz'den Osmancan Oz, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, Onurcan Pınar, bu derlere çokça selam olsun. Farklı kurumlarda olan Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Fatih Özışık, Enes İnan, Zeki Yiğit, Barış ve suçu ortaklarıma, Göztepe çocuklarına da selamlar olsun. İbrahim Yılmaz ve Berhan Teğriman'ın sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizleri sevmez ama iyi tanır. İsmini zikrettiğim canlar Azer Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan olsun sevgilerimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan Kuruçay'dan Onurcan Pınar. Aleykümselam Onurcan kardeşim. Burada ve farklı hapishanelerde kader birliği yaptım ve soframı, boltamı paylaştım abi kardeşlerim. Başta kamba olmasa da camba olan Namıder, Murat Eriş ve Berhan Teğriman yani Zanlı olmak üzere. Dodo, Arda Doğan, İbrahim Yılmaz, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Osmancan Oğuz, Yakup Demir, Yasin Gökgöz, Hacı Şirin, Furkan Karabulut, Seyhan Yalçın yani Basmaneli, Velo ve Şakran'da yatan Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Atakan, Mert Kalender, Koreli abime selamlar olsun. Gece bir söz, gece karanlık diye kimse kendini yalnız sanmasın. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı Berhan Teğriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım canım kanım. Yol yemez aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teğriman, Dodo Arda Doğan ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere. Onurcan Pınar Gediz'den Osmancan Oz, Yasin Gökgöz, Serhat Yalçın, Diyarbakırlı İbrahim Yılmaz, Enes Yaşar, farklı kurumlarda bulunan candan öte kardeşlerim, Berkay Yurdakol yani Karakol, Beko, Talha Arslan, Serhat Arca, Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Furkan Kaçak, Berk Odabaşı, Ünal Akyıldız, Sergen Yapıcı, bu derlere selamlarım. Bakidir Arda Doğan ve Berhan Teğriman, Emirhan Yiğit olarak geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. İstisnalar hariç tüm Gümüş Balalı çocuklarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yolur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım dostlarım, başta Abdullah Talha Karayan, Kosovalı Fırat, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, Can Kaya, ben T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış'tan, Hacı Can'dan dayıma selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçirir ama yedi ayaz asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağları şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzu

0: Kosovalı Fırat, Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur ve kardeşimiz Can Kara'nın babası Hakan Kara, Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Güleş, İşman Alabay ve Kenan Beyazsaç abilerime selam eder, özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur yener, yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl, T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış, aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptığım değerli canlar başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Aslan Can Kara ve aynı kurumda olan abim Adem Papan ve Berkant Zengin dostum Ali Sarı. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Elef Toz'a selam olsun, Allah var gam yok, Azer Baba'dan gurbet hapishanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat Murat abi, gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim hepimizin. Tolga Yalur, Abdullah Talha Karel, Ufuk Soylu, Doğu Kenan oğlu Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Can Kara, Salih Yılmış. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere gazap izimden kaç istersen şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Doğukan Ülgün. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamaz Berhan, Teriman yani Zanlı, Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim, Gümüşbala'nın efsanesi Emirhan Yiğit, Onurcan Pınar, Gedizli Ose, Osmancan, Oğuz İbrahim, Yılmaz Furkan, Karabulut Yasin, Gökgöz Serhat, Yalçın yani Basmaneli, Velo, Berhan Teriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'ın sözüyle kapatmak istiyorum. Vefalı olan yaramıza, cesareti olan karşımıza, ismini zikrettiğim abi kardeşlerime Ahmet Kaya kafama sıkar giderim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan. Oğuz aleykümselam Osmancan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamaz Berhan Teriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abilerim Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Onurcan Pınar, Furkan Karabulut, Esas Yaşar ve ayrıyeten kadın kapalı B6'da olan can eşim, can parçam, güneşim, nefesim Ayda Cansu'ma da çok çok selam olsun. Kendi ellerimle yaktığım gençliğime kadar diyemem. Berhan Teriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a Enver Yılmaz Firari Mahkum şarkısı armağan olsun. Saygılar, sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'dan Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamaz Berhan Teriman ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Gediz'den Osmancan, Oğuz Onurcan Pınar, Yasin Gökgöz, Doğukan Ülgür, Ahmetli İbrahim, Yılmaz Olcan Türedi ve farklı kurumlarda ve ayrı kurumda bulunan Taner Subaşı, Ömer Koçu, Candan Sulova, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar selam olsun. Beni tanıyanlara sözüm olsun. Ben bana yapılanı unutmam. İçiniz rahat olsun. Hece her demden kim biliyor şarkısı. Berhan Teriman yani Zanlı, Arda Doğan ve bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz Menemen C6'da yatan Yol Yemez Berhan Teriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan aleykümselam kardeşlerim. Gece son sözü bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesi altında yaşamayız. Biz birilerine abi diyorsak korkudan değil saygımızdandır. Saygımızı bozarsak çok abi bozarız. Pembe sokakların prens abileri, ayrıca teklilerde yatan Kubi dayımıza da çok çok selamlar olsun. Sana da sevgiler selamlar Murat abi, Dodo Arda Doğan ve Yol Yemez Berhan Teriman yani Zanlı, sağ olun kardeşlerim, sizlere de sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koştan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim, senin aracılığınla mahalle insanlarına seslenmek istiyorum. Başta bulunan dostum Ömer Çakır, Doğan Kanat Çeko, Fırat Mazlum, Kanat Ercan, Ekin, Mertcan Tokaç, Vakit Erbit, Deniz Koçlak, Azat Öz.

0: Demir, Ferhat Karataş, Batuhan Akın, Ahmet Cintan, İsmail Can Kırma, ismini yazıp yazamadığım dost abi kardeşlere selam ederim. Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koğuş'tan Roşat Demir. Kampüste bulunan dost abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Kemal Can Göremen, onun derlisi Gurur, Şahan Demir, Ali Aksoy, Lokman Bulut, İsmail Can Kırma, Taner Yeşilda, bu derlere selam ederim. Ayrıca Barışcan ve Barışcan Sevke giden Furkan, Balyoz Hidayet, Akyol, Mehmet Armancı, Emre Berber, Umut Akkuş, bu değerlere Yıldız Silbe'den Anlamak için şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C 16 Koç'tan Türk Gencay. Aleykümselam Türk Gencay kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım. Ayretlik dostum Erzurumlu Halil Naz ve Kader Birliği yapmış oldum. Can dostlarım Murat Can Pak, Samet Özdemir, Selçuk Polat, Emrah Timur, yani Emi abim, Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Serhat Akgül ve Can kardeşlerim, öz biraderim Orçun, Metin, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, İki Gözüm, Mert Şen Seçer, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, İzmir Hapishanelerinde dostlarım Yiğitan Çakır, Burak Kaya, Mehmet Durak, Okan Durak, Ahmet Cintan, bu değerli canlara bin selam ederim. Rabbimden tez zamanda ailelerine kavuşmalarını dilerim ve bu değerlere Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağan ediyorum. Ben kusurlu biriyim, kusursuz bir Allah tarafından sevilen Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1C16 Koğuş'tan Altındağlı Muratcan Pak. Aleykümselam Muratcan kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar, İki Gözüm, Selçuk Polat, Gürçeşmeli kıymetli abim Mustafa Çakır, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Gülşen, Emrah, Vedat Duman kardeşler, abim Ferhat Akgül, Emi yani Emrah Timur, kandan olmasa da candan olan kardeşlerim Orçun, Metin, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Bornavalı, Dedo, Ahmet Cintan, aynı kurum A14'te olan değerli abim Fırat Özışık, kıymetli dostum Oğuz Solak, A14 koğuşuna selam ederim. Ayrıca Antalya Seyirtepe'de olan çatlı dostum Furkan, Balyoz İstanbul Maltepe, kıymetli abim Serkan Şahin, Can abim Umut Özdemir'e selam ederim. Ayrıca Kadın Kapalı'da koğuşta kardeşimin sevdiği Mizgin Aylak Halil Nar kardeşim dostu, benim de kendi kardeşim olan Metin Bulan'a bin selam ederim. Murat abim, seni seviyorum şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim, beni tanıyan ismini yazamadım. Tüm dostlara selamlarım bakidir. Hayat var oldukça umut her zaman vardır.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Hemen kaldığımız yerden devam. Şu ses kayıtlarında iki tane var. Dinletelim. Şunu şöyle bir çal.
1: Doğum günün kutlu olsun. Babacım, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Canım babam.
2: Selamun aleyküm abim.
0: Aleyküm selam.
2: Abi ben İrfo. Doğum günün kutlu olsun abi. Yeni yaşında Rabbim sana sağlık, mutluluk, huzur versin. İnşallah yeni yaşında bir an önce çoluğuna, çocuğuna, ailene kavuşursun. Allah seni korusun abi. Seni Allah'a emanet ediyoruz. Sen bak, hoş arkadaşlarına selam olsun.
0: Evet, bunu da paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, derdi dostum Buse Işık. Çözeceğini zaten tahmin etmiştim. Asıl sürpriz cuma günü. Mektubu alınca anne çok selamlar. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, tüm annelerin anneler gününü kutluyorum, saygılarımla. Ben T1C17'den Muhammed Sayın, Buse Işık radyo başına. Valla ben bu gece uyuyamam, gülmekten karnım ağrıdı. Pazartesi görüşürüz canımın içi, tam isabet öpüldün. Not, anneye selamlar. Murat abi, neden ismimi yanlış okudun? Düzeltmeden fena gönül koydum. Hangi? Senin isminin Muhammed'im. Ne zaman? Valla Kur'an'ıma hiç hatırlamıyorum Muhammed. Ne zaman? Yeni mi oldu bu? Valla bilmiyorum Muhammed'im hiç. Yani kafamız yorgundur. Belki olabilir. Hakkını helal et, kusurum. Zaten biliyorsun ki kasıtta asla bir şey olmaz Muhammed. Kafamız yoruluyor bazen, biliyorsun. Karıştırıyoruz kelimeleri. Neyse, gönül koymadığını biliyorum gene de. Sen demişsin gönül koydum ama gönül koymadığını biliyorum. Şakran T2'de yatan ömrümün miladı Ertuğrul Gürgür, seni çok seviyorum. Tepeden tırnağa aşık olduğum adam, Rabbim gölgeni üzerimizden eksik etmesin. Evdeyiz, merak etme, çıkmadık, çıkmayacağız da, öptüm sol yanından. Şakran kadın kapalıda yatan kalbimizin sızlısı, annem elmas nal döken, doğum gününde, anneler gününde kutlu olsun her şeyim. 20 yaşın seni özgürlüğüne kavuştursun inşallah. İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abim. Buradan kocam Engin Avşar'a mesajını aldım aşkım. Teşekkür ederim. Dünyanın en merhametli babası. Yine iyi ki sen dedirttiğin için sonsuz teşekkürler. Tuğçe Kandemir, kurban oldum. Armağan olsun sevdiğime. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm. Öncelikle tüm kader mahkumlarından selam olsun. Aleyküm selam. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan'a, Ahmet Kaya'dan "Burada Çiçekler Açmıyor" şarkısını armağan ederseniz sevinirim. Zor günler geçer. Bu şarkı sana sabrın ve gücün için, bir gün her şey daha güzel olacak birlikte. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan'a armağan olsun. Ben Zeytinlik'ten Abdülsamet İlter, Metin Koca, Alperen Aldanmaz, Doktor Zeki Kaya ailesine, Berdan Aslan, Kemal Dayı, Cihan Yavuz Bal ailesine, Güney Yılmaz Sak ailesine, Savaş Aktaş ailesine, Caner Batur ailesine, Çapa Hakan Ecerel, Yusuf İvak, Arman Nurca, Tahsin Hep Bektaşoğlu ailesine, Birol Burcan Yatmaz ailesine, Eraycan Kocaman, O Gün Açık Göz, Kudret Yüce, Onur Sara, Beni Tanıyan, ismini sayamadım. Herkese selamlarım, Baki'dir Asi. Ben Zeytinlik'ten Abdülsamet İlter, Akhisar T tipi Kapalı'dan, bugün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde sevdiklerime karşı asla sabıkalı değilim. Hepimizi Allah kurtarsın Asi. Ben Zeytinlik'ten Asi Şakran Kadın Kapalı C8 koğuşunda olan arkadaşıma, insanlar doğruysa eğmeye çok severse hiç etmeye meraklıdır. Ama insan insanı yapan da duygular ve vicdanıdır. Arkadaşıma selamlar, Baki'dir Asi. Ben 3 nolu B9'dan Şeytan Serdal Aykurt, nasılsın Murat abi, iyi misin? Geçmiş olsun dileklerin için, teşekkür ederim abi. Sağ olasın Serdal'ım, aleyküm selam. Hep beraber iyi olalım kardeşim benim. Kadın kapalı olan Pınar Cuhalı, sen nasılsın, iyi misin? Bugün APS'ni aldım, mutlu oldum. Pazartesi cevabını atacağım. Bu arada ameliyat iyi geçti, çok şükür iyi. Şu an evde, sana selamı var. Dualarını okuduğun Yasin'i Rabbim kabul etsin. Sen benim ve ailem için derdi bir insansın daima. Öyle olacak. Kendine iyi bak, Rabbim bizleri de zamanda buradan kurtarsın. Seni seven Şeyto. Bilal, son ses içimdeki sen şarkısını çalarsan sevinirim abi. Senden ben ve Pınar Cuhalı'ya gelsin. Ben Tevhiş B9 Serdal Aykurt, kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı, nasılsın, iyi misin? Sarım, yarın anneler günü, benim bir tanecik güzel kardeşim Kardelen'in bir tanecik annesi Pınar'ım. Anneler günün kutlu olsun. Rabbim nasip etsin ki bir dahaki özel ve güzel günleri ailen ve kızın ile kutlamayı dileklerimle. Bugün çalan güzel anneler adına yazılan şarkılar sana armağan olsun. Biz bu hayatta hiçbir şeyden vazgeçenlerden olmayacağız. Çünkü bu hayatın alacağımız çok güzel günler var. Seni seven şeytan. Ben 3 nolu B9'dan Şeytan Serdal Aykur, selam olsun Murat abim sana. Öncelikle Kaymakçı'da olan Ferit Cuhalı, kader birliği yaptım dostlarım Zeki Okan, Berşan Polat, Balıkçı Özgün Erken, Eren Aras, Şahin Tekin, Mami Yılmaz, Mustafa Güner, 1 nolu olan Muhittin Çalışkan, Yavuz Çelik, Cüce Efecan ve Hasan Demirci, tüm Cumhuriyet Mahallesi çocuklarına, bu derdi insanlara bin selam olsun. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan alırız. Sizi seven Şeyto. Hayırlı akşamlar Murat abi, yayınlar. Ben Seyran Şakran, T117'yi de yatmakta olan Çektar Bakır'a selam olsun. Güzel gözlümün gözlerinden öferim. Çektar, seni çok özledim. Aklımdasın. Senin için mücadele etmeye devam ediyorum. Yalnız olduğunu sakın düşünme. İnşallah en kısa zamanda aramızda olacaksın. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır Çekom. Murat abi, Çektar Şunaynur Polat'tan Vay Day şarkısı çalarsan sevinirim. İyi yayınlar. Sağ ol kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A17 koğuştan Apo Kan Demir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu, Can abim Çektar Bakır, Ferhat Kurt, Mami Subaşı, Mami Kurt, Sadık Yoldaş, Murat Tümarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaş Deren, Ağdayı Taşkın.

Leptoza. Ben T117 koğuşundan Apo Kandemir, farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi, Ekrem Birlik, İbo Akbaş, Mami, Birlik Çınar, Birlik İbrahim, Erişen ve Serok Önen abi kardeşlere selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Apo Kandemir ve Çektar Bakır'ın Ekrem Birlik, İbo, Erişen ve Serok Önen'e çokça selamları var. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Murat abi ben Sezen Çalıkuşu, Can eşim Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Aleyküm selam kardeşim benim. Yürek titreten gülüşlerini almalısın yanıma gelirken. Ve akmalısın yüreğime. Abican bizim için Mustafa Ceceli durum çok acil. Gel çalarsan sevinirim. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezenim. Yüreğimiz buz tutmuş, denizleri eritecek gülümsemene hasret alışkanlığım. Seni sevmek olmuş, özlediğim kokun bana boynunun borcu. Bu kadar yanındayken dokunamıyor ya ellerim. İşte bu çok ama çok dokunuyor bana. Murat abi Sezenime Nisa'dan eller düğün bayram eder, ben yas tutarım armağan olsun. Murat abi ben T1A8'den Erdoğan Dikmen oğulları. Benim için değerli olan başta abim Erhan Teker olmak üzere Saffet İlhan Özcan, İbrahim Alada, Ferdi Demirbaş, Mert Fazlıoğlu, Resul Kortak, Batuhan Çalıkuşu, Kamil Şansoy, Volkan Yılmaz, Davut Oğuz, Kedi Yusuf, Beşo Umut Aydın, bu canlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben T1A8'den Erdoğan Dikmenoğulları. Benim için değerli olan Fırat Özışık, Yılmaz Sak, Furkan Güzel Şenol, Başkurt Şevket, Küçüksoy, Batuhan Öztaş, Mayır Acar, Volkan Kızılyel, Baran Berşek, Kedi Yusuf, Kıvılcım, Veli Yılmaz, Mertcan Ayap, Emrullah Ete ve Uğur Bingöl'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Sizleri seven kardeşiniz Erduş. Bu arada Doktor Zeki kardeşim, biraz önce okuduğum mesajlar bugün senin adına gelen mesajlardı. Zeki, haberin olsun. Kardeşimiz yazmış, dünkü mesajları okudun. Bugün gelen mesajlardı. Haberin olsun sevgili kardeşim. Liderin WhatsApp'ına atılan mesajları okudum. Seviyorum seni. Koğuşundaki kardeşlerime de selamlar olsun. Ben Berat Avşar, Aslan amcam Engin Avşar ve kıymetli abilerim Gaffu Ahmet Bacı, Baran Bacı, Süleyman Bulut Avşar, Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah Kocaman, Haciko Nurullah Tar, Erhan Turgut yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söylemez, Celal Eken, Celomen, Mert Toprak, Özcan Avşar ve Özışık ailesine selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter Aslan amcam elbet bir gün. T2C5 Özcan Avşar, Öz abilerim Engin Avşar, Ali Arap Aslan, Süleyman Bulut Avşar, kıymetliler Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Tamer Demirdaş, Aktanil Aslan, Seçkin Dayar, Doğan Kurt, Mustafa Yiğit Öcü, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman Celomen'e selam olsun. Serkan Yavuz, kral abim Engin Avşar, senin ismin yeter elbet bir gün. T2C5 Serkan Yavuz, kral abilerim Engin Avşar, Vahap Aksoy, Ali Gürbüz, Dostlar Özcan Avşar, Yavuz Ferdi Bal, Rojin Yılmaz, Devran Yüksek, Emirhan Temel, Berkay Malak, Apo Altun, Kubilay Çağlar, Mustafa Yiğit, Melihcan, Bünyamin Durmaz, Mertcan Kara Yüce selam olsun. Krallar için değil, inançlar için can verildi. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim, Savaş Aktaş, canım eşim Yavuz'um. Yanlışlık, ben de hata. Savaşım. Hemen bir daha alalım. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kız kardeşim, Savaş Aktaş, canım eşim, yuvam, biz iyiyiz. Çocuk annem de hafta sonu orada kalacak. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı sen dışında yok. Her şey yolunda, iyisindir inşallah canım. Çünkü sen ne kadar iyi olursan ben o kadar daha iyiyim. Seni çok seviyorum. Arkamdaki dağ. Yarın aramanı bekliyorum. Seni çok özledim. En çok da kokunu Savaş'ım. Savaş Aktaş, koskoca şehrin hiç gelmediğin sokaklarında bile seni görme umuduyla etrafa bakmanın nasıl hissettiğini bilmiyorsun. Ve ben o sokaklarda senden başka yol nereye çıkar bilmiyorum. Sen benim yoldaşımsın, sırdaşımsın, güvendiğim tek insansın. Önce Allah'ım, sonra oğullarım, sonra sensin benim için yuvam, huzurum, kurban olduğum biricik eşim Savaş Aktaş. Ayvalık Kadın Açık Cezaevinde yatan Meral Alakuş Tekin radyo başına. Canımın içi annem, bir tanem, anneler gününü bugünden kutlarım. İyi ki varsın, iyi ki bizim annemizsin. Senin yerin asla dolmaz, az da sabır anacı. Murat abi Derya Bedavacı'dan ama geçecek çalar mısın? Seni çok seven oğulların Sebahattin Alakuştekin, Baran Alakuştekin. Şakranik'in oğlu T-Tipi kapalı cezaevinde yatan Sebahattin Alakuştekin'e çok selamlar olsun. Uğur Karakuş'tan hakkını helal eyle, çalar mısın? Murat abi iyi yayınlar, sağ olun kardeşlerim.
Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kral amcam.

Amcalarım tüm Özışık ailesi Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Vahap Aksoy, Mehmet Toprak, Alican Coşkun, Yusuf Keskin, Gafu Ahmet Bacı, Cüneyt Gültekin, Gündoğan Doğan, Süleyman Akan, Ümitcan Taşdemir, Erhan Tuncar, Muhittin Karakaş, Batur ailesine selam olsun Engin Avşar. Sana canlar feda olsun aslan babam elbet bir gün. Ben Azat Avşar, kral babam Engin Avşar, derdi büyüklerim Gafu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Cellomen, Zeki Kamuran Kaya, Cikselo, Bünyamin Durmaz, Ali Can Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, ellerinden öpüyorum elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra, Hasan Avşar, Fırat, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal, Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı, selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bin can feda olsun elbet bir gün. Buca Kırıklar F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyoruz, sen bizim en değerlimizsin, babamın sözü unutmayın, ben unutmam elbet bir gün kızın Arya. Buca F tipindeki canım babam, seni her geçen gün daha çok özlüyorum, kafana hiçbir şey takma, bugünlerde geçecek, daha güçlü bir şekilde çıkacaksın, en sevdiğin sanatçı Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, ilk göz ağrım devrim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep Agit. Canlarım Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Gece Bir Söz. Fikret dostun sözüyle son vermek isterim. Siz virgül koyarsınız, noktayı biz atarız. İşan Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Ben T4-17 koşulan Fikret dost, başta can bağım olan Batuhan Çinli, akabinde kader birliği yaptım abi kardeş dostlarım Amit Ürey, Onur Süs, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Mustafa Karabıyık, Umut Tüfekçi, Emre Kahraman, farklı koşuda yatan dostlarımız Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezrail Aslan, Mert Kaleli, Berkant Bulut, diğer tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-17'den Fikret dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Annemin, Ayşe annemin, Medine annemin, ikinci Ayşe annemin anneler gününü kutlarım. Ve diğer tüm annelerin de anneler gününü kutluyorum. Kadın kapalıda olan Damla Yesmesler, ben ablası Yağmur. Mahkumluk sadece dört duvar arasında değildir. İnsan bazen duygularına, bazen de umuduna tutsak olur canım kardeşim benim. Candan baba çörs bacım, Damla ile birbirinize sahip çıkın. Her daim arkanızdayım güzel kızlarım benim, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı T1'den Şenol Yesmesler ve Çınar Yesmesler Çınarım. Yanlışlık var. Şöyle diyelim. Şakran kapalıda olan Şenol Yesmesler ve Çınar Yesmesler Çınarım. Ablam ben Yağmur, haberini aldım. Hamed'in yanındaymışsın. Hamed'in yanındaymışsın, sana sahip çıkar ablam. Kendini sıkma, alacağız seni oradan. En yakın zamanda seni çok seviyorum. Şekerim mi demek istemiş acaba? Öyle diyelim, şekerim benim. Şenol amcam sen de kendine dikkat et. Sizi seven Yağmur Yesmezler. Kadın kapalıda olan Damla Yesmezler bacısı Yağmur. Güzel kalpli bacım, o dört duvar arası kalmayacak. En kısa zamanda yanımızda olacaksın güzel prensesim. Sen dualarını eksik etme hiçbir zaman. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Ben üç nolu B9'dan Berşan Polat, selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Senin aracınla farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Orhan Polat, Ziya Polat, Velat Arslan, Baran Arslan, Halit Akbaba, Candan Öte kardeşim, Koray Kahramanlı, Umut'tan Çınar Büyük, Hasan Güneş, aynı koğuşta olduğum kıymetli abilerim Zeki Okan ve Şeytan Serdal Aykurt. Bu değerli insanlara bin selam olsun Ahmet Kaya'dan. Dosta düşmana karşı şarkısı bu değerlere armağan olsun.
Murat abi, ben Şakran 3 nolu B9'da olan Berşan Polat, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Zeki, Okan, Ceyhun, Öcal başta olmak üzere derli abim namı der. Şeytan, Serdal Aykurt, dostlarım, kardeşlerim olan Eren, Aras, Mami, Yılmaz, Emrecan Altun, Şahin, Tekin, Barış Aktaş, Kaan Özdemir, Murat Duman, Muhammed Şekerci, Emre, Yunus Çay, Balıkçı, Özgün, Emirhan, Timur, Hasan, Bostan, bu derlere isimlere bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz surların içinde büyüdük, cezaevi duvarları bizi yıldırmaz. Şakran T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Allah birbirlerine ait olan ruhları önce sınar, sonra kavuşturulmuş. Benim bayramda sancağımda sensin. Seni çok seviyorum iki gözüm. İyi akşamlar güzel insan Murat Bingöl. Ben A5 koğuşundan Buse Nur Çevik, sağol kız kardeşim. Derlerim Öznur Kalli, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Belgin Durak, Dilan Sever, Sıla Höyük, Meryem Demirdöven. Mutlu olmayı yarına bırakırsan karşıya geçmek için nehrin durmasını bekleyenlerden olursun. Sayın abim, bu derlere yıldız silbenen şivesi sensin, aşkın çalar mısın? Sana da kolay gelsin abim, sağol kardeşim benim. İyi akşamlar güzel insan Murat Bingöl, nasılsınız? Ben Pınar Şahin, sağ ol Pınar, çok şükür. A5 koğuşuna bulunan güzel kızlar Öznur Kalle, Şehriban Fidan, Gizem Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Belgin Durak, Dilan Sever, Sıla Höyük, Meryem Demirdöven ve canımın ta içi Buse Nur Çevik radyo başına. Sevgi gökyüzünde parlayan, sevgi gökyüzünde parlayan en parlak yıldız gibidir. Ne zaman bakarsanız bakın sizi aydınlatır. Sizi de çok öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Sayın Murat Bingöl, kız çelerime Müslüm Gürses'ten sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki şarkısı armağan olsun. Ben T1A14'te yatan Güney Sak, kadın kapalı B1'de yatan Yaren Serpil, canımın içi. Sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Sen benim ömrümsün. Seni çok seviyorum canım, kendine iyi bak. Selamun aleyküm Murat abi. Biz bir nolu A14 koğuşundan Yılmaz ve Güney Sak. Aleyküm selam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan Kayınçoğum, Azcan Yatmaz, Ağdayımız Taşkın, Eleptos Fırat, Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Zeki Kaya, Devran Yüksek, Erdoğan Dikmen oğulları, Mesut Acıoğlu, Şahçıyan Kurt, Keko Fırat, Öztaş Denen, Şevket Vazgeçtim, Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Berhan Teliman, Sedat Sağlam, Abdülsamet İlter, Muhammed Yılmaz, Tolga Özükan. Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda vardır bir sabah elbet bir gün canlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A13'te yatmakta olan Ömer Yasin Elmastaş. Aleyküm selam Ömer Yasin kardeşim. Burada kader birliği yaptığım arkadaşlarım, dostlarım ve farklı hapishanelerde olan abim Sidar, Deniz Kadir, Deniz kardeşlerim Agit, Arslan, Hakim Bal, Eren Kollik, Mehmet Tatmak yoldaşım, Ercan Ekiz, Ayarsız Özkan, abim Sedat Ulu. Unuttuklarım varsa hepsine selam olsun. Sizleri seven Ömer Yasin Elmastaş, Uygar Doğanay'dan hasret şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B17'nin adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç, Ömer Şen, Polat Gezgiş, Cavit Sevinç, Recep Mermerkaya Tekin, Tuğ Şekiş, Hacı abi Fırat Badak, başka kurumlarda yatmakta olan Erdal Karataş, ismini söyleyemedim, bütün Çamkule Altın'la Gültepe çocuklarına selamlarım Bakide. Gece bir söz bırakacak olursam, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Ben T3B17'nin adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç, Ferit Alpay, Mustafa Alpay, İsmail Yavuz, Fikri Şengül, Çağlar Ongun, Sercan Paşalılar, Mustafa Kandemir, başka kurumlarda yatmakta olan yeğenleri Fırat Badak, Doğukan Erdoğan, Burhan Ormancı ve Çamkule Altın'da Boğaziçi Gültepe çocuklarına selamlarım Bakide. Çamkuleli Ayhan der ki, Azrail senin peşinde, sen neyin peşindesin? İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben T3B3'ten Batmanlı Sedat Gündüz. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dayım Çam Dibinden Sakal Ahmet Akabinde, Yeni Çamlık'tan Burkan Karademir, abim Bozyaka'dan değerli Ersoy, Dönmez Buca'dan kardeşimiz Serhun Can Yumuk, Aktepe'den Sadun Şimşek, Namıder Sansar, Burkan Karademir abimizden, T4'te bulunan A15, Sinan Yoldaş T3, A11'de bulunan Serkan, Uğur Namıder, Hasta Seko, Mahalle Çocuğum olan Aygün Köroğlu, değerli yeğeni T3A13'te bulunan Mert Öztaş'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bu değerli abi kardeşlerime, Şeref Dağı'ndayız. Kaybeden tırmanamaz. Gecenin şarkısı grup yorumdan yaşamak direnmektir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefikcan, yani Çapo. Aleykümselam Şefik kardeşim. Başta Öz abim Agit Can Yıldızlı, Muro Azat Yavuz ve akabinde koğuşumda bulunan amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet Mustafa Başar, Namıder Grover Ersoy, Dönmez dayımız Serdal Çelik, Namıder Sadu Çelik. T4'te bulunan oğlu Baran Çelik, Beko Zengin, Zaza Çakır, Can kardeşim sokaklardan Çimen Tepeli, İki Gözüm Ramço'ya selam ederim. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Kurtlar Sofrası şarkısı armağan olsun Çapo. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Urfalı Yunus Emre Ziyanak. Aleykümselam Yunus kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, koğuşumuzun dayısı Serdal Çelik, Namıder Sado Çelik, oğlu T4'te bulunan Baran Çelik, Beko Zengin. Başka kurumda bulunan aslan amcam İbrahim Boyatlı, Namıder Sansar İbo ve mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Sadun Şimşek'e selam ederim. Kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Barış Kahraman arada bir çalarsan sevinirim. Asiller şımarmaz Urfalı. Sayfamızı yenileyelim. Kulman Muhammed Maden, ismini sayamadım. Tüm Abidos kardeşlerime bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Katlime Ferman şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Özgürlük sofrasına buluşmak dileğiyle sizleri seven sayan dostunuz Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın, T1C13'ün adaletini sağlayan dostum Mert Can Büker radyo başına. Merdo bugün dükkana uğradım, konuştuk. Bu arada Şahin sana emanet, seviliyorsun aslan dostum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi Ahmet Kaya'dan katliğime ferman, Mert Can bir dostuma armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. İyi yayınlar, ben Baran Koyuncu. Bu selamım her şeye rağmen dimdik duran mertliğinden ve duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyen canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya, dört duvar arasına sığmayacak kadar büyük yüreğimize, sabrımıza ve asaletinize selam olsun. Bilsin ki dışarıda sizi unutmayan, yolunuzu gözleyen kardeşleriniz var. Bugün ayrılık varsa yarın kavuşmak da vardır. O güzel günlerin geleceğine inancımız tamdır. Dualarım ve kalbim her zaman sizinle abilerim. Kardeşiniz Baran Koyuncu. Ben Şakran Birnoğlu.

T-tipi B17 koğuşundan Suruçlu Mahmut Karataş, yani tahliye oldum. Bazı sorunlarından dolayı ulaşamadım. Başta koğuşun adaletini sağlayan Erkan Tan ve koğuş arkadaşlarım Doğukan Öz, Yusuf Bozkurt, Fatih Namıder, Bizin, Samedo Rindi abi, Murat Tepecik ve diğer arkadaşlarıma kucak dolusu sevgiler. Aslan kafese sığmaz. Elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Yeni tahliye olduğum Şakran bir nolu TTP A17 koğuşunda tanıdığım, birlikte kader birliği yaptım can dostlarım İsmail Hacı Şahin, Muhammed Ali Tütüncü, Burakcan Kepçe, Baran Serom, Mami Koko ve isimlerini sayamadım bütün kardeşlerime selamlar, sevgiler. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Dört duvar kimseye kalmadı, size de kalmaz. Elbet bir gün güneş size de doğacak. Murat abi yayınlar. Şakran'dan Mustafa Turan radyo başına. Ben bacanağın. Oğlum çıkın gelin, bugün maç var, beraber izlerdik. Yeğenim büyüyor, Allah büyük, geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Allah birlik beraberlik versin. Yalnız kaldım, her şey bende. Mektup yaz bana. Herkese selamlar, Nasır Oğuz. Murat abi yayınlar. Şakran'dan Zeynep Usturan ve Mustafa Turan'a bolca selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah'ın hakkı üçtür. Bu mahkeme şenlik olacak nasipse. Günler geçiyor. Sabrın sonu selamettir. Dualarımızla siz varsınız. Sizi bekliyoruz. Özden büyük ablanız Gülşah Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A8'den Karşıyakalı Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Sen bana imkansız gibi gelen bütün güzelliklerin kanıtı oldun. İnsan bazen birine rastlar ve bütün yorgunluğu değişir. Benim bütün karmaşam senin adında sustu. Şimdi tek isteğim şey bir gün aynı sessizlikle gözlerine bakabilmek Pınar'ım. Murat abi ben T1A8'den Karşıyakalı Hasan kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Ömür seninle çiçeklenir, sen o baharın en zarif müjdesi. Kalbimde bitmeyen bir yolculuk, ruhumda dinmeyen bir sevdasın. Hasretin sarsa da dört yanımı, seni düşünmek bile içimdeki kışı yaza çevirmeye yetiyor. Yüreği gökyüzü kadar geniş sevgilim, sen eşsizsin. Tıpkı çölde açan o nadide gül gibi, iyi ki varsın. Ruhumun en huzurlu limanı Pınar'ım. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan oğlum Yusuf Işık radyo başına. Oğlum ben sana can olurum, nefes olurum. Boynun ağırmasın diye yastık olurum. Üşüme diye yorgan olurum. Saçının tek telini yaradana kurban olurum. Türkü Çevik'ten diyar diyar şarkısı armağan olsun. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan oğlum Eyüphan Bozkurt radyo başına. Eyüp canım oğlum benim, seni seviyorum, seni çok özledim. Hepimiz senin arkandayız, bu günlerde geçecek, kavuşmamız az kaldı. Allah yar ve yardımcınız olsun. Uygar Doğanay Ane Yane şarkısı sana gelsin oğlum benim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan ilk göz nurum oğlum Aksel Varol radyo başına. Akselim ruhum canım oğlum. Hatalarımı sen de yaptın, seninle büyüdüm. Yerine göre sırdaş, yerine göre arkadaş oldun bana. Hayat değil, insanlar çok zor. Rabbim ayağına taş gözüne yaş değdirmesin. Seni sana değil Rabbime emanet ediyorum. Seni çok seviyorum. İbrahim Tatlıses yalnızım. Dostlar benden sana armağan olsun. Oğlum ruhum. Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kız kardeşim. Kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı radyo başına. İyi misin canım benim? Yarın anneler günü. Bizim kardeşimiz Kardelen'in güzel annesi. Anneler günün kutlu olsun. T3 koğuşuna yatan imparator abim Serdal Aykurt, sana da selam olsun. Canlarım Allah'a emanet olun. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T3C3 koğuşundan Tamer. Ay aydın kader birliği yaptım can dostlarım arkadaşlarıma hitaben. Görkem Can Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmut Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuke, Sait Meriç, Sabri Demircan ve ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçar, Hakan Karamlı, Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek ismini sayamadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Ben T3C3'den Görkem Can Öztoker, Kral abilerim ve dostlarım Şehmut Sürer, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Cevdet Güngör, Ahmet Balcı, Tamer Ayaydın, Doğan Özdemir, İsa Yıldız, Hakan Keser, Hazar Soydan, Muhammed Görgülü, Hamoke, Enes Agirman, Medet Yüksel, Mahmut Tunçseki, Çoban, güne güzel bir söz eklemek istiyorum. Ya güzel yarınlar bizim olacak ya da hiç kimsenin.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan canımın parçası, ciğerimin köşesi Güloma sesleniyorum. Kurban oldum, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Çok özledim seni, iyi ki benimsin. Her daim benim, her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum, Rabbime emanetsin. Kendine iyi bak oralarda. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, Kadın Kapalı'da bulunan diğer yarım Güloma. Gülüm, çok az kaldı kavuşmamıza. Sen benim her zaman kalbimdesin. Kalbimin en derinliklerinde yer yapmışsın. Öyle bir yer yapmışsın ki kalbimde zalimin kızı. Nasıl anlatacağım sana? Çok özledim seni. Yolunu öldüm. Kaşına gözüne hayran kaldım. Dünyada 7 milyar insan varken benim favorim sensin. Seni çok seviyorum. Benim yürüyen meleğimsin. Her zaman da öyle kalacaksın. Kendine iyi bak, sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi selamünaleyküm. Ben T1A16'dan Mert Toprak. Aleykümselam Mert kardeşim. T1A19 koğuşunda bulunan abim Serdar Özcan radyo başına. Abi gelmiş geçmiş olsun. Yerin hazır. Koğuşa seni bekliyoruz. Aslan yürekli abim Serdar Özcan'a selam olsun. Sevgilerle Mert Toprak. Merhabalar, iyi programlar Murat Bey. Ben hemen B1'de yatmakta olan oğlum Atahan Ersun, canım oğlum. Artık hayatınız düzene girecek, geçmiş kapatılacak, yeni sayfalar açılacak, mutlu bir yuva ve eminim ki mükemmel bir baba olacaksın. Sadece biraz zaman geçici bu kötü günler. Biliyorum bunaldın, yoruldun ama inan sonu Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Bu kötü günleri hafızamızdan sileceğiz. Ben senin sayende anne oldum ve iyi ki benim oğlum oldun, seni çok seviyorum canım oğlum. Murat abi ben hemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun, sevgilim söylediklerin hala kulağımda çınlıyor. Hiç merak etme, biraz gelişmeler var, pazartesi aradığında detaylı anlatacağım. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Seni bu hayatta her şeyden çok seviyorum canım eşim. Murat abi yayınlar, ben Sibel Keskiner, can dostum Yersu Gökçe Tosun. Gökçem, babaanneni aradığında sesini duydum ama konuşamadım telefonun kapanmasın diye. Kurban oldum, seni çok özledim. İki görüşten birine kesin geleceğim bir tanem. Seni görmeden yapamam. Şu işlerimi halledeyim, hangisine geleceğimi haber vereceğim. Seni çok seviyorum güzel kızım. İyi ki dostumsun. Abi Gökçem için Tülay Macran, yoruldum armağan olsun. Murat abi ben Sibel Keskiner, can dostlarım Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Damla Çakmak, Beyza Özkan, Zeynep Turan. Nasılsınız benim güçlü kadınlarım? Sizi çok özledim. Hepiniz burnumda tütüyorsunuz, yollarınızı gözlüyorum. Tek tek de olsa hepiniz oradan çıkmasın, dört gözle bekliyorum. Abi dostlarım Ahmet Kaya, geçmiyor günler armağan olsun. Buradan T216'da yatan Aslan eniştem Kadir Tosun'a da selam olsun. Sevilen ve özlenensin Aslan kardeşim. Şakran'da yatan canlarım Ekrem Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Çınar Birlik, Muhammed Ali Altunpak, Onur Kazan, inşallah iyisinizdir. Sizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Sizi seven Sevtap Birlik. Şakran'da yatan torunlarım Ekrem Birlik, Mami Birlik, Çınar Birlik, Mikat Birlik, gözümün nuru evlatlarım, sizi çok seviyorum. Sizi özleyen ve bekleyen neneniz Pakize Birlik. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar, ben bir noldan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Buradan abi dostlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık ve Özışık ailesi Kurtuluş, Şakarlı Özcan, Ozan Yazar kardeşler, Berkay Özel, İlhan İştah, Parlak Engin, Yılmaz Güneysak, Çiko Gürkan, İbrahim Taşyan, Enes Efe, Gökhan Tonk ve Cengiz Çankaya bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan eski İzmirli Özcan Yazar, başta abim Ozan Yazar, kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Birinci, Velat Çelik, Kurtuluş Şakarlı, Osman Karakalpak, Emirhan Polat, Fırat Korkmaz, Utku Yapıcı, Selçuk Aracı, Barış Alabay, Servet Keskin, bu ismini saydıklarıma selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan derlim Beyza Özkan radyo başına. Güzel gözlüm, seni çok seviyorum. Sevgilerimle eski İzmirli Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Başta abilerim eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Osman Karakalpak. Kardeşlerim Diyar Bininci, Selçuk Aracı, Eray Yıldırım, Utku Yapıcı, Güney Yılmaz, Emrah Baysan, Fatih Bozkurt'a selam ederim. Kadın Kapalı'da derlim Rümeysa Kınık ve Özcan Yazar abimin derlisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Talarado'dan yıllar utansın armağan olsun, ben Bayraklılı Berkay Özel. Ben T5Ş41 koğuşundan Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz, cezaevinde dostlarım abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Naim Uludağ, Ömer Ürün, Mahsun Oğuz, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Can Neko'ya, Hüseyin Teke, dayı ismini sayamadım abi dostlarıma selam olsun. Yazılanı yaşar, yakışanı yaparız elbet bir gün.
T5C 41 koğuştan karşıya kalan Nurullah Yılmaz, kuyudan çıktık elbette Mısır'a sultan olacağız. Aslan abim çok az kaldı, özlenen beklenensin. Ben T5C 41 koğuştan karşıya kalan Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Naim Uluda, Ömer Ürün, Mahsun Oğuz, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Can Neko'ya, Hüseyin Teke dayı, ismini sayamadım, abilerime dostlarıma selam olsun. İçindeki çocuğu öldürme, sadece ona yol göster özgürlüğe. T5C 41 koğuştan karşıya kalan Nurullah Yılmaz, sizinle aynı frekansta değiliz. Biz netiz, sizi siz çekmiyorsunuz. Sabır az kaldı. Murat abi, ben Ağrılı İbo'nun dayısı ve Ağrılı Hakan'ın amcası Turan Bayram, aleyküm selam abi. Selam olsun. Ahmet Kaya'dan Şafak türküsü armağan ediyorum. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun yeğenlerim. Murat abi, ben Ağrılı İbo'nun ve Ağrılı Hakan'ın kardeşi Ayşegül, abilerimin ellerinden öperim. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ailelerin selamları ve duaları sizinle. T2A7 Can Özdemir, bugün alerjim iyice tavan yaptı. Arka arkaya hapşırık krizleri, akşamüstü lastiğimi yaptırdım. Geçmeyince acile gittim. Tek başıma alerji iğnesi yapıldı. Dönüşte anneme geldim. Burada uyuyakalmışım. Şimdi iyiyim. Sen aradığında yeni uyanmıştım. Seni çok seviyorum. Nasıl yetsin ki 20 saniye bize? Birazdan eve geçeceğim. Merak etme. Umarım sen de iyisindir. Seni çok seviyorum. Pazartesi iple çekiyorum aşkım. Her gün daha çok ihtiyacım var sana. Nefesim bile eksik sensiz. 45 gün sonra kavuşuruz. Şimdiden toparlanmaya başla kalbim. Rüyama gel. Seni çok seviyorum. Selam paşam, ben Koçero, aleyküm selam Ayhan abim. Öncelikle C12'de yatan herkese selam olsun. Hürmüz kardeşime, Gül Anlaman değerli, çok sevdiğim kadın Mavim'e gökyüzü şarkısı armağan ediyorum. Mavim mavi, adın dilimde dua gibi. Söylesem kabul olur, sussam içime huzur dolar. Şakran T3'te yatan aslan kocam Sergen Gürgür, canım bugün annemle Ayten'e gittik. Hızır Ali sünnet olmuş, geçmiş olsuna gittik, sonra eve geldik aşkım. Eyüp annemle Kuruçay'a gittik. Alpaslan Asya, ben evdeyiz. Bizi merak etme, öpüldün hisset. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim, diğer yarım Sergen Görgür aşkım. Bizi merak etme, çocuklarımız iyi. Kendine çok iyi bak. İnşallah en kısa zamanda evimizde olacaksın. İyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle, sonsuz sevgim. Evet, şimdi kayıt mesajlarımızın bir kısmı ne kadarlık olabilir mesela? Şöyle bir alalım. Bir kısmını paylaşayım. Çok da şunu da şöyle alalım. Hemen hemen bir 15 dakika. Geri kalanını da bir saniye. Ne kadarlık var toplamda? 3, 6, 7, 8, 10, 11. 11. 2 daha 13 mi yapıyor kardeşler? 13, 18, 19, 20, 25 dakika. Tamam, gerek yok. 15 dakikalık bölümünü paylaşayım. Bir şarkı sonrasını operatör mesajlarına geçeceğim. Biraz orayı hafifleteceğim. Sonra WhatsApp'ta kardeşlerimiz standart koğuş mesajlarını paylaşacağım. WhatsApp'ı sonlandıracağım. Kayıt mesajlarını da sonlandıracağım. 39, 69'da kaldığım yerde devam edeceğim kardeşlerim.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T3 A19 koğuşuna Şahin Beklen. Kader birliği yaptım Efe Us başta olmak üzere. Mesut Acıoğlu, Erhan Aydın, Mert Işıklı, Cenk Güce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Saffet Özcan, Bilal Yavuzer, Engin, Orhan, Sedat Önder ve değerli büyüğümüz Adem Papak olmak üzere bizim gemimizi yakanlar, bize limandan hep el sallayanlar oldu. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Raşit Taşkın, iki gözüm Muhammed Yıldız ve sevgi saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Bintürk, Cenk Güce, Mert Işıklı, Süleyman Taşer, Efe Usa selam olsun. Eyüphan'dan bu şehirde insan kalmamış, bu derli kare armağan olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, kıymetli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere sevgi ve saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Efe Uz, Süleyman Taşar, Esat Can'dan Mert Işıklı, Cenk Güce, Şahin Bekle, Apo İnci, bin selam olsun sizleri seven sayan dostunuz Muhammed Yıldız. Ben T3'den Mert Işıklı, kader birliği yaptım abim Efe Uz, Vezir Işıklı Yıldırım Boğa, Ömer Erke, Talipcan Balkanoğlu, Şahin Engin, Umut Aydın yani Beşo abim, Şahin Beklen, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Harun Tarduş, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok, can abilerime selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Cenk Yüce, değerli abilerim, dostlarım, başta Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut, Serdar Özcan, Mahmut Tunç, Ekrem Birlik, Efe Uz, Apo Acar, Mert Işıklı, Şahin Bekten, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız ve kayda değer dostlara selam olsun. Gözümüzün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Ben T3'ten Gökhan Arda yani Casper, kader birliği yaptım Efe Uz başta olmak üzere Şahin Bekten, Hüseyin Gökalp, Cenk Yüce, Apo Acar, Serkan Erkarahan, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Uğur Keçeci, Süleyman Taşar, Selçuk Tüter, Hamza Ayboğa, Fırat Acı Buca, ayrıca son olarak kadın kapalıda yatmakta olan Hüseyin Gök Alp'in kardeşimin değerlisi Petek Toyalan kardeşime de çokça selam ederim. Ben T3 A19'dan Kuruçaylı Hüseyin Gökalp, başta kader birliği yaptım Efe Us olmak üzere Şahin Bekten, Mert Işıklı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Casper, Apo Acar, Baran Ünal, Serkan Erkarahan, Selçuk Serve, son olarak kadın kapalıda olan derdim Petek Toyalan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zinnetten meğerse şarkısı armağan olsun.

Selamlar İlki Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleyküm selam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş. Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman. Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah Volkan, Bineker, Selahattin Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat. Dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo Gurur, Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Aktepeli Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret Volkan, Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi, ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan. 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de. Murat abi, ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, iki gözüm Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim, sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.

Biz T1'den Ağdayı Taşkın, Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş, Selen Baştaş, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Engin Durmaz, Remzi ve Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubuklu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ürgü, Polat Güleş, Savaş Kaygısız, Azat Özışık, Mert Eko Kahraman, bizim için değerli olan bu canlara baki selamlar olsun. Salo dayımıza da kucak dolusu saygı ve selamlar. Biz T1'den Ağdayı Taşkın, Eleftoz, başta Aslan oğlum Arman ve Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Oktay Şaban, Mert Budin, Ahmetli Aslanı, Harun Tarduş, Davran Yüksel, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Şahin Özçelik, Remzi Akgün, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Cengiz Han Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustayan, Hakan Fırat, Epik Bayram, Özdemir, Mustafa Aydın, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, bugün çalan tüm Kürşe şarkılar bu canlara armağan olsun. Biz T1'den Ağdayı Taşkın, Eleftoz ve Yasin Akçay, başta benim için değerli olan Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Hüseyin Taşdelen, Yiğit Çankara.

Da Pitbull, Mithat, Uğur, Savcı, Keko, Fırat, Öztaş, Deren, Bayram, Özdemir, Naim, Uludağ, Mehmet, Salman, Baran, Doğan, Polat, Yalçın, Zübeyir, Oğuz, Barış, Çiçek, Burak, Kılıç, Menderes, Öztürk, Cavit, Yalçın, Serhat, Aziz, Mert, Şen, Bilal, Çetin, bizim için değerli olan bu canlara Ozan Hamit'ten Roşu Ava şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A5'ten Kadir'da. Aleykümselam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi, ben T4A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 Koşulan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan, soyadı gibi aslan olan, canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım ve kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet, Ali El Muhammed, Atalay Tan Yıldız, Bornavalı Hızlı, Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki, insanlar insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan, hayatımın anlamı eşim Eren Köse, seni çok özledim. Gün geçtikçe özlemin daha da artıyor. Kalbim her an seninle atıyor. Bu zor günleri geride bırakıp yeniden kavuşacağımıza inanıyorum. Seni çok seviyorum. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kadar birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Azat Delikanlı, Önder Eren Sayım, Mustafa Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Ali El Muhammed, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki, her şeyi değiştiren tek şey güvendir. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim Resul Yıldız, Şaşo Kerem, Mehmet Fatih, Özışık, Kadir Dağ, Osman Elçi, Sidar Deniz, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Denerli, Alparslan Aldanmaz, Oktay Şaban, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir engel yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T4 A8 Koç'tan Cengiz Hanlı say sayım. Öncelikle canım kanım olan yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yarcı, Tatü Dayı, Emre Arslan, Uğur Günay, Doğukan Erdoğan, Mehmet Bedri Doğan, Metin Küçük Kartay, Anıl Gürkan, Eren Köse, Azat Delikanlı, Önder Eren Sayın, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Oktay Harman. Aynı kurumda bulundum abim Suat Konuk, Osman Elçi, kardeşlerim Doğukan da, Kalı Onur, Çelik Kaya, Akgün, İlkay, Demir, Sinan, Yoldaş ve Alman. Okan'a selam olsun. Ferhat Aslan abim der ki açıkçası kimse hayal ettiği gibi bir hayat yaşamıyor. O yüzden kendini çok da harap etme. Yolun sonu belli, herkes ölüyor. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Sayıt Sayım. Burada canım kanım ailem olan başta Doğukan da, Bedri, Mehmet Doğan, Burak Çan, Çakmak Ömer, Çakıcı, Zeyt Çakıcı, Yiğit Kaya, Enis Kaya, Merdo Yılmaz, Mert Altekin, Halil Coşkun, İzzet Karakaya, Berkay Malak, Vedat Şah, Yiğit Poyraz, Ali Alişan, Hüseyin Acar, Şehmus Acar, Emircan Kaya, Onur Çelik, abim Osman Elçi, Sincan ve F tipinde abim Yusuf Kaya'ya selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki hayat karşınıza her an yeni işaretler çıkarır. Gördükleriniz sizi büyütürken görmedikleriniz sonunuzu hazırlar.

Hemen şu güzel türküyü de, çok güzel bir türkü. Bunu dinlemeyen çok şeyi kaçırmış demektir. Hemen hep beraber dinleyelim. Ondan sonra SMS'e geçeceğiz kardeşlerim. Hadi bakalım.

Çok güzel bir türkü ya. Muhteşem bir ses, muhteşem bir yorum. Hadi bakalım, kaldığımız yerden devam. SMS'leri de şeyleyelim şöyle. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B18'den tahliye olan Kuruçay'dan Mehmet Coşkun. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta koğuşun adaletini sağlayan kardeşim Ercan Küreş, daha sonra abilerim Ozan Dahan, Erdi Bilgiç, İsmail Bilgiç, Süleyman Göneç, Barış Saltık, Mustafa Evcimen, Cem Acar, Hamdi Baltacı, Apo Yenici, Musa Akkaya, Eyüp Toraman, Kürt Fatih, Çelik, Emircan Teker, İsmet Karasaç, Mehmet Ali Erbil, ismini sayamadım abilerime bin selam olsun. EKÖD. Şakran T2A16 koğuşunda. Koğuş başkanımız evvela Muharrem Bayram abimin ellerinden öperim. Koğuş başkanımız Durmuş Çiko dayı, Güray kardeşim, Kadir torun, Mert Doğanay, Emir kardeşim, izne çıktım, tesbihlerinizi göndereceğim sizlere. Çok

seviyorum. Şahin Gülalmaz Sevinçek. Üzülmedim ki. Murat abi selamlar. Şakran kapalı B3'te yatan dünyanın en güzel kadını annesi Necda Koçak radyo başına. Bugün onun günü. Annem, canım, ciğerim, sırdaşım, seni çok severim. Şu dünyaya bir kere daha gelsem yine senin annem olmanı isterdim. Yine senin evladın olurdum. Sensiz ilk anneler günü bu. Bugün biraz duygusalım. Bugün tam 5 ay oldu. Çünkü düşünmemeye çalıştıkça, zaman geçtikçe zorlaşıyor. Sen takma kafaya ama takarsam böyle günleri kafaya takma. Annem ağlama sakın. Bir dahaki anneler yarım gün. Gelmiş bir mesajımız. Şakran T4 A5 koşuna kardeşim Atakan Tekin Özden. Ben hemen 15'teki canım abim Hüseyin Saldıra'ya bu şarkı benden armağan olsun. Sevinçek. İlkbahar kışa döndü. Yanlışlık var. Baharım kışa döndü. Şakran T4 A5 koşundaki canım oğlum Atakan ve tüm koş arkadaşlarına armağanım olsun. Sıradaki şarkı. Şakran T4 A5 koğuşundaki canım oğlum Atakan'a ve tüm koğuş arkadaşlarının annesi Bircan'dan armağan olsun. Rabbim tez zamanda hepinizi sevdiklerinize kavuştursun. Edip Akbayram Aldırman Gönül. Ben Engin Avşar ve Vahap Aksoy T2 B6'da yatmakta olan dostlarıma selam olsun. B6'da bizleri tanıyan arkadaşlar, radyodan dönüş yaparsanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Oğuzhan Kereş için Azer Bilbi'den Yaban Eller armağan olsun. Egekent'ten Ali abin unutmaz kardeşini. Biz Develi Koyun'dan Ramazan Mehmet ve Aziz Alcalı. Şakrancı 15 koşuna yatan annemiz İkram Adak seni çok ama çok özledik. Annem bir dahaki anneler gününde beraber oluruz inşallah. İyi ki bizim annemizsin, seni çok seviyoruz. Anneler günün kutlu olsun annem. Bizim için annem yanımda olsun. Bana bir şey olmaz şarkısı armağan olsun. Biz Develi Köyü'nden C15 koğuşuna yatan İkram Adak'ın en sevdikleri Özlem Alcalı, Sevgi Alcalı ve annesi Yasemin Demirkıran seni çok özledik. Bütün dualarımızda sen varsın. Allah bizi bir an önce kavuştursun. Bizim için eller kadir kıymet bilmiyor anne şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, selamünaleyküm. Şakran'da yatan canım abim kardeşim Mümin Can Doğan. Her zaman yanındayım, şartlar ne olursa olsun. Zor günler seni değil, seni izleyenleri korkutur ancak. Özgür günlerde görüşmek üzere. Kız kardeşin İrem. Ahmet Aslan tanımadım, ten şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. İbrahim Tatlıses yanarım Sedat'a gelsin. Onu çok sevdiğimi söyleyin. Murat abi kolay gelsin. Selamünaleyküm. Nasılsın? Ben Uzun Dereli. Sero aleykümselam Sero kardeşime beraber yolalım. Şakran T4 A14 koşuna bulunan dostum Emircan Aydın Namıder Zılam Aydın'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere kardeşim. Elbet bir gün diyorum. Üzme o güzel canını. Sıradaki şarkı benden tüm kader mahkumlarına gelsin. Murat abi ben Uzun Dere Tokili Sero. Şakran T4 C13 koğuşuna bulunan dayılarım Cebrail Aslan, Bülent Aslan, Namıder Albay, Bülent. Dostlarım Mehmet Şerif İnce, Hamza, Murat, Deniz, Muhammed, Yenigün, abilerim Müslüm Doğanay, İsmail Kaan Kovyoz. Abime. Evet. Kovyoz abime. C5'te bulunan dostum Onur Önder'e bol bol selamlar. Arkadaşlar ben dün tahliye oldum. Haberiniz olsun, umarım en kısa sürede sizler ve tüm kader mahkumları da tahliye olur. Sizleri özledim, en kısa sürede özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sayfamı yenileyim. Hemen sayfamızı açalım. Bir sayfa daha açalım. Murat abi iyi akşamlar. Şakran T4'te yatan canım kardeşim İsmet İlhan. Menfaat Caddesi'nde tanışmadık ki çile yokuşunda terk edeyim. Aslan kardeşim en kısa sürede özgür günlerde görüşmek üzere. Bugünlerde geçer kız kardeşin İrem. Ahmet Kaya Katlime Ferman şarkısı armağan olsun. Murat abim ben Uzun Dereli Sero. Şakran T4 A14 koşuna bulunan dostlarım Batuhan Kılınç, Mahir Ahmet Şal, abilerim Savaş Altun, Murat Altun, Ömer Rehber'e, kardeşlerim Vural Üstün, Hasan Solmuş'a selam olsun. Sıradaki şarkı benden onlara armağan olsun. Ben B7'den tahliye olan Yaprak Kadar Nazar Pınar radyo başına. Devo seni çok özledim. Kardeşim dışarıda seni bekliyorum. Dostluklar ebedidir. Yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Aslan kardeşim elbet bir gün. Dünya tersine dönse vazgeçmem, kalbime Sedat'a gelsin. Ben B16'dan tahliye olan Sudenaz değerli ablam Namıder Çimentepeli Ayşegül ile. Diyarbakırlı Şiko ablam radyo başına.
Ablalarım sizi çok seviyorum. Yeni tahliye olabildim açıktan. Özgür günler yakın, üzülmeyin. Ellerinizden öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biraz toparlanınca sözümü yerine getireceğim. Allah'ıma emanetsiniz. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Murat abim, dayım Savaş Aktaş, demir kapılar adamlığı kapatmaz. Senin duruşun burada hala dimdik ayakta, ismin geçtiğinde herkes saygıyla konuşuyor. Biz seninle gurur duyuyoruz ve her zaman arkandayız. Güçlü kal aslandayım. Güzel günler yakında, yeğenin Kemal Kaplan. Aslan dayım, yokluğun hissediliyor ama bıraktığın iz hala çok büyük. Sen bize korkmayı da dik durmayı, korkmamayı ve dik durmayı öğrettin. Burada herkes seni özlüyor ve dualarında yer veriyor. Bil ki bu aile seni asla yalnız bırakmaz. Aktaş ailesi Eyüp, Kemal, Furkan, Ogi, Hakkı. 3 nolu C12 koğuşuna yatan Burak Şahan annenden. Annem, kafana hiçbir şey takma. Sen iyi olduğun sürece biz daha iyi oluruz anne. Murat abi, Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem armağan olsun. 3 nolu C12 koğuşuna yatan Burak Şahan annenden. Annem, kafana hiçbir şey takma. Sen iyi olduğun sürece biz daha iyi olacağız annem. Murat abi, Müslüm Gürses'ten senden vazgeçmem şarkısını çalarsan sevinirim. 3 nolu C12 koğuşuna yatan Burak Şahan. C5 koğuşuna yatan Ahmet Dalgıçer. Güzel torunlarım, üzmeyin kendinizi. Siz iyi olun, biz de iyi oluruz. Bu şarkı babaanneniz ve anneannenizden size Ahmet Kaya nereden bileceksiniz? 3 nolu C12 koğuşuna yatan Burak Şahan, C5 koğuşuna yatan Ahmet Dalgıçer. Güzel torunlarım, üzmeyin kendinizi. Siz iyi olun, biz de iyi oluruz. Bu şarkı babaanneniz ve anneannenizden size armağan olsun. Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz? 3 nolu C12 koğuşuna yatan Burak Şahan, sevgilim sen üzülme, sıkma canını. Annen seni bana emanet. Annen senin bana emanetin diyelim. Sen üzülme, dik dur paşa. Murat abim, derman icap eder mi armağan olsun. 3 nolu C12 koğuşuna yatan Burak Şahan, sevgilim sen üzülme, sıkma canını. Annen senin bana emanetin. Sen üzülme, dik dur paşa. Murat abi, derman icap eder mi armağan olsun. 3 nolu C12 koğuşuna yatan Burak Şahan, seni çok seven canım ablan. Sen benim en kıymetlimsin, derya bedavacı. Bu da geçer, Murat abi çalar mısın? 3 nolu C12 koğuşuna yatan Burak Şahan, seni çok seven canım ablan. Sen benim en kıymetlimsin, derya bedavacı. Bu da geçecek, Murat abi çalar mısın? Murat abi, ben B2 koğuşundan Rumeysa Kınık. Benim için değerli olanlar Dilara Yılmaz, Hasret Karabıyık oğlu Merve, Fidan, Berfin, Erkan derlerim için. Abi Eyüp'e yeraltı armağan olsun. Murat abi, ben B2 koğuşundan Hasret Korkmaz. Canım olan Emrah Korkmaz radyo başına. Emrullah'ım, benim için değerli ve özel olduğunu her daim bilmeni isterim. Seni seviyorum. Rümeysa Kınık ve Hazar İsmail Atabel değerlilerim için Hicyan, biz kötüyüz aynen armağan olsun. 3 nolu C12 koğuşuna yatan canım oğlum Burak Şahan ve koğuş arkadaşları için Ahmet Kaya'dan. Olmasaydı sonumuz böyle. Seni seven baban Murat Şahan. 3 nolu C12 koğuşuna yatan canım oğlum Burak Şahan ve koğuş arkadaşlar için Ahmet Kaya'dan. Olmasaydı sonumuz böyle. Seni seven baban Murat Şahan. Bu arada Şahin Bekten, Şahin kardeşim, babaydı galiba, selamını aldım. Aleyküm selam, sağ olasın Şahin Bekten kardeşim. Sana da, koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Ben Mehtap Mahallesi'nden Caner Kuşay. Şakran TQ C8'de yatmakta olan aslan yeğenim Ahmetcan Kuşa'ya ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah. Metin Işık, İnsan Gelmez mi şarkısı armağan olsun. Şakran T1A14 koğuşuna olan sevgilim İbrahim Zeybe, her şeyin üstesinden geleceğiz sevgilim. Ben her zaman yanındayım. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum bir tanem. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Serkan Nişancı, eller üzer. Şakran T1-14 koğuşunda olan sevgili İbrahim Zeybek'e, seni çok özledim, umarım iyisindir ve bunu duyduğunda yüzünde küçücük de olsa bir gülümseme olur belki. Şu an yan yana değiliz ama aklımda, kalbimde hep seninle. Şakran T1-14 koğuşunda olan sevgili İbrahim Zeybek'e, seni çok özledim, umarım iyisindir ve bunu duyduğunda yüzünde küçücük de olsa bir gülümseme olur. Belki şu an yan yana değiliz ama aklımda, kalbimde hep seninle. Sakın yalnız olduğunu düşünme, seni bekleyen biri var burada. Günler geçecek ve yine güzel günlerde kavuşacağız inşallah. Kendine çok dikkat et aşkım, seni çok seviyorum.
Ben Sıla Şakran'da yatan annem Nehir Batur kurban oldum. Annelerin bir tanesi. Bu yaşıma kadar hiçbir arkadaşımın annesine özenmedim. Çünkü senden daha iyi bir anne olamaz. Sen hem annem hem babam oldun. Senden başka kimsem yok bu hayatta. Sen benim arkamdaki dağımsın. Yıkılmadın, yıkılmazsın. Seni çok seviyorum. Sen benim nefesimsin. Sen yoksan ne günüm ne gündüzüm ne gece güzel geçer. Hep bir yanım buruk kalır. Bu tek ihtiyacım olan sensin annem. Anneler günün kutlu olsun. Ellerinden öpüyorum. Yarım gelen bir mesajımız. Şakran T1 ve 14'te yatan Sedat Elmas ve aynı kaderi paylaşan arkadaşlarına selamlar olsun. Özgür günler yakındır. Sen içini ferah tut, seni seven ailen. Ben T2C14'ten tahliye olan Alaaddin Akyüz. Öncelikle Öz abim İzzettin Akyüz, akabinde İlhan Başar Şükrü, Büyük Talaş, Bora Uğurlu, İbrahim İmrak, Kadir Yılmaz, Hakan Çağlayan, Resul Doğan, Gökhan Karagöl, Tahsin Gezgin, selamlarım Bakidir Allah'ın aslanları. Rabbim ailenize kavuştursun. Sizi seven kardeşiniz Alaaddin Akyüz. Özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şakran T1 ve 14'te yatan Sedat Elmas'a, baktığın duvarların arkasında ben varım. Sabrına sabır kat, seni bekliyor olacağım aslan abim. Selamlar aleyküm kıymetli Murat Bingöl abim. Ben Gürçeşme'den Aliço. Aleyküm selam Aliço kardeşim. Ben hemen T1 B4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Şükrü Kaya'ya, Şakran'da yatmakta olan İsmail Polat, Mustafa Çakır, Ersin Doğan, dostlarıma, abilerime selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Boksör Kazım Ergin. Kazım'ım, Murat'tan selamını aldım kardeşinden. Aleyküm selam. Sağ ol kardeşim benim. Sana da, koğuşundaki abi kardeşlere de sevgiler, selamlar olsun. Kazım Ergin kardeşim, boksör. T4 Çağatay Reis'e selamlar. Aşkının tanesi. Şakran T1 ve 14'te yatan Sedat Elmas Taşı, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Şakran T3 A3'te yatmakta olan Can kardeşim, Metocan Yılmaz, doğum günü kutlu olsun aslan kardeşim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sana ve tüm koğuş arkadaşlarına Tepecik Yeni Doğan Mahallesi'nden selamlar. Seni seven kardeşin Barış Geçer.

Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsan namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsan namerdim. Sana kötü bakana.

0: Tanrı mahveder böyle sevinci.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
2: Son kez bana sarılmanı isterdim. Son kez o cennet kokunu koklamayı. Son kez birlikte ağlamayı isterdim. Ama sen vazgeçilmezinden